0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için Radyo Maranata'da.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
12: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün biraz daha modern bir konuda konuşacağız. Çünkü günümüzde daha sık karşılaştığımız bir durum. Eskiden farklı kültürlerden insanların evlenmesiyle çok sık karşılaşılmazken günümüzde daha sık görülen ve normal karşılanan bir durum. Programımızın bu bölümünde farklı kültürde evlilik konusunu ele alacağız. Farklı kültürler bazen farklı dillerden kaynaklı sorunları, çözümleri, olumlu ve olumsuz yanlarına bakacağız. Tabii ki yine bu konuda bize en iyi rehberliği Tanrı Sözü sağlayacak. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün farklı kültürlerde evlenen kişilerden, çiftlerden bahsedeceğiz. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım. Belki bu konuyla ilgili merak edilen şeyler vardır. Belki farklı kültürden evli olan kişiler vardır. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet, farklı kültürden evlilikler aslında aynı ülkenin vatandaşları da olabilir. Bir kişi farklı bölgelerden olabilir. Doğudan, batıdan, Karadeniz'le, Anadolu'dan farklı kültürler olabileceği gibi. Hem de farklı ülkelerin vatandaşları da olabilirler. Bu durumda tabii ki daha da büyük bir farklılık demek bu. Ülkemiz içinde de farklı kültürler, farklı inançlar ve dolayısıyla da farklı gelenek, görenekler, adetler var. Kültür öyle bir şey ki aslında yemekten kutlamalara, çocuk yetiştirmeye, oturuşumuza, kalkışımıza kadar birçok şeyi etkiliyor. Farklı kültürden insanların evliliğine ülkemizden güzel örnekler var dedik. Mesela doğulu biriyle batılı birinin evliliği aslında ülkemizde çok görülüyor. Ya da Karadeniz'den, dediğim gibi başka bölgeden birisinin evlenmesi gibi. Doğulu bir erkek daha geniş aileye sahip olabilir ya da bir doğulu bir kadın. Eşlerden birisi doğuluysa o zaman onların için geniş aile çok önemli. Misafirperverlik çok önemli. Birbirlerine gelip gitme çok önemli, görmek. Ama batıdan birisi misafiri o kadar sevmeyebilir. Evinde evet, sürekli misafir istemeyebilir gibi. Bu bir örnek farklılığa. Bu yüzden ailelerde zaman zaman ciddi problemlerle de karşılaşılabilir bu kültür farklılıklarından aslında. Bireylerin yetiştiği ortam, yetiştiği yerin kültürel değerleri, gelenekleri, toplum yapısı, kişilik özelliklerinin ve alışkanlıklarının oluşmasında çok etkili. Bu nedenle özellikle farklı kültürel kimlikteki insanlarla evlenenler daha esnek davranmaya hazır olmalıdır diyebiliriz. Evet. Yani bu ister aynı ülke içerisinden olsun, ister farklı ülkelerden olsun, buna hazır olmalılar. Aslında farklı kültürlerden olsun olmasın, zaten her ilişkinin kendine özgü zorlukları var ve kültürler arası ilişkilerde de ilişkilerde bunlardan farklı değil. Önemli olan bu zorluklara açık fikirli ve sevgi dolu bir şekilde yaklaşmaktır.
0: Evet, evlilik öncesi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kişinin eş adayını değiştirebileceğini düşünmesidir aslında. Evet. Kafasına yatmayan ya da hemen kabullenemediği kültüre bağlı davranış ve alışkanlık varsa neyse bu değişir gözüyle bakmalarıdır aslında biraz da. Bu giyim olabilir, yemek olabilir, davranışlar, alışkanlıklar olabilir. Yani biz kimseyi değiştirmek üzere evlenmiyoruz aslında.
1: Evet, yani bunu çok bu hataya çok düşüyoruz. Nasıl olsa bu değişir ya da bunu hallederiz yani gibi düşünüyoruz. Ama bu bunlar farklı şeyler de olabilir. Tabii ki alışkanlıklar içerisinde birçok şey olabilir. Yani kültürel alışkanlıklardan bahsediyoruz burada onun için. Ama daha farklı şeyler de olabilir. Yani şiddet, küfürlü konuşmak, bağımlılıklar bunlardan bahsetmiyoruz. Bugün farklı kültürleri konuştuğumuz için kültürel farklılıklardan bahsediyoruz. Yemek işte yemek olabilir dediğiniz gibi giyim olabilir, davranışlar olabilir ve eğer böyle düşünüyorsak aslında çok yanlış düşünüyoruz. Yani her şeyi değiştirebileceğimizi düşünüyorsak adayda, evleneceğimiz adayda kişi eş adayı için değişebilir de değişmeyebilir de diye düşünmelidir.
0: Evet.
1: Eğer kesinlikle kabul edemeyeceği, tolerans gösteremeyeceği şeyler varsa o zaman en başta evliliğe doğru adım atmamak gerekir. Bu hatalardan bir diğeri de inançtır. Farklı inançlara sahip adaylar başta bunu hoşgörüyle karşılayabildiklerini ve bunun evlilikleri için bir sorun olmayacağını, bu konuda her ikisinin de özgürce kendi yollarına gidebileceği yanılgısına kapılabilirler. Ancak evlendikten sonra çok kısa bir süre sonra bunun gerçekte böyle olmadığını fark ederler. Farklı inançlara sahip olmak çoğu zaman durumlar karşısında nasıl davranacağımızı, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, kutlamaları ve daha birçok şeyi etkiler. Örneğin Hristiyanlar olarak inancımız sadece pazardan pazara kiliseye gitmenin çok daha ötesinde bir yaşam biçimidir. Tanrı hayatımızın her alanıyla ilgilendiği için birçok kararımızı dua ederek ve sonucunda da alacağımız yönlendiriş ile veririz. Ancak başka inançtan olan eş adayı bu süreci beklemek istemeyebilir ve hemen kendi kararını vermek isteyebilir. Aile olmak birçok şeyi birlikte yapmak demektir. Bir beden olmak demektir. Eşlerinden birisi her pazar kiliseye giderken diğer eş evde geç bir kahvaltı yapmayı bekleyebilir. Tüm bunlarda bir süre sonra bireyselleşme ve sonucunda da ilişkide kopmalar yaratabilir. Ya da kabul edilemez hale gelebilir ve tartışmalara yol açılabilir. Onun için farklı inançlara ya da aynı inanca sahip olmak da eş adayları açısından çok önemlidir. Eğer farklı kültürler konuşuyoruz yani o zaman farklı inançlar da olabilir. Bu da çok önemli bir kriter.
0: Evet, tabii ki farklı kültüre sahip olunca o ayrı bir durum. Gerçekten öğrenmek gereken birçok nokta var. Farklı inanca sahip olunca biraz daha karmaşıklaşabiliyor durumlar. Farklı dillere sahip olmak da aslında iki kültürde de evliliklerde dil konusu da çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Belki eşlerden biri diğerinin dilini az biliyordur ama duygularını ve düşüncelerini tam olarak aktaramayabilir. Bundan daha fazlası da gereklidir. Peki bu durum mümkün değil mi sizce?
1: Evet, yani iki ayrı dilde dile farklı kültürden evlilikler tabii ki mümkün. Dediğiniz gibi birisi diğerinin dilini az çok biliyordur. Başlangıçta o şekilde tanışmışlardır ve birazcık da olsa anlaşabilmişlerdir. Ama bu ilerleyen zamanlarda duygularımızı ve düşüncelerimizi dediğiniz gibi daha derin bir şekilde aktarabilmek için yeterli değil. Çünkü evlilikte bir beden oluyorsak, çok yakın dost oluyorsak, birbirimizi yani dost olabilmek için ve tek beden olabilmek için gerçekten düşüncelerimizi ve duygularımızı tam olarak ifade edebilmemiz lazım. Bu yine de mümkün. Ancak eşlerin birbirlerinin ana dillerini en kısa zamanda çok iyi öğrenmek konusunda çok çaba sarf etmeleri gerekir. Bu en iyi senaryodur tabii ki iki tarafın da birbirinin dilini çok iyi bir şekilde biliyor olması. Ancak farklı sebeplerden dolayı bazen bir eş için bu çok zor olabilir. Karşı eşe dayın dilini öğrenmek zor olabilir. O zaman en azından diğer eş karısının da kocasının ana dilini çok iyi öğrenirse bunu ortak dil yapabilirler. Aksi takdirde bu bir iletişim problemi yaratır ve uzun vadede çift ilişkisini çok yıpratır. Tabii ki eşlerin birbirlerinin dillerini öğrenme sürecinde de birbirlerine karşı daha sabırlı olmaları gerekir. Çünkü yanlış anlaşılmaları olabilir, dil aktarımından dolayı ya da eksik düşüncelerimizi eksik aktaramadığımız için, tam olarak aktaramadığımız için karşı taraf bizi tam anlayamayabilir. Bu konuda da bunun içinde sıkışmışlık hissedebiliriz. Tam olarak kendimizi ifade edemediğimiz için ya da karşıdaki kişi bizi bizi tam olarak anlayamadığı için. Bu anlamda bu dili öğrenme sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu birkaç çok kısa sürede olacak bir şey değil. Çünkü dil kültürle de iç içedir. Birçok şeyi de öğrenmek gerekir aynı zamanda dili öğrenirken. Diğer bir konu da çekirdek ailenin temelini atmak için adım adım ortak noktaları keşfederek bulmaları ve diğer konularda da ortak yeni bir kültür oluşturmalarıdır.
0: Evet, önemli bir konu gerçekten. Neler yapılabilir bunun için, ortak bir kültür oluşturabilmek için?
1: Bu da yine zaman ve sabır isteyen bir şey ve uzun soluklu adım adım yapılacak bir şeydir. Bir günde düşünülecek, konuşulacak şeyler değiller. Her iki eş de farklı ortamlarda farklı dil ile büyümüş olduğunu düşünürsek her ikisinin de yemek, giyim, boş zamanlarını değerlendirme şekilleri ve daha birçok şey farklı olacaktır. Her evlilikte olduğu gibi farklı kültürden çiftler de birbirlerini gözlemleyerek, yargılamadan, aşağılamadan, dalga geçmeden birbirlerinin kültürünü öğrenmeye çalışmalı. Çoğu zaman eşler kendi kültürlerini çok üstün görürler ve diğerinin kültürünü aşağılar maalesef. Bunu çok duyuyoruz. Mümkünse eşin, yani farklı ülkedense eşin ülkesini ziyaret ederek ya da farklı şehirden, farklı bölgedense o bölgeyi ziyaret ederek onların kültürünü daha iyi anlamaya çalışabilir. Ama mümkün değilse o kültür hakkında güvenilir kaynakları okuyarak, belgeseller izleyerek anlamaya çalışabilir. Partnerlerinin kültürü hakkında soru sorarak anlamaya çalışabilirler. Bu gerçekten çok önemli. Yani görmezden gelmemeliyiz. Bu konuda kendimizi kendini eğitmeli. Eşinin kültürü konusunda, onun kültürünün nasıl? Tabii ki belli şeyleri eşlerimizden öğreniyoruz ama eğer biz bunun kültürün bir parçası olduğunu bilmiyorsak o zaman yanlış anlayabiliriz bazı şeyleri ve çatışma yaşayabiliriz. Ama aynı zamanda kendimiz de eğitirsek eşimizin kültürü hakkında o zaman onu daha iyi anlayabiliriz ve daha farklı yaklaşabiliriz.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata, gerçeğin sesi. Bize www.radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Bitti senin ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün farklı kültürlerde evlilik hakkında konuşuyoruz. Buradan devam edeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşünecek olursak aslında Aynur Hanım, iki farklı kültürden evlilikler büyük bir zenginlik de aynı zamanda.
1: Evet, kesinlikle. İlk önce yani bu ortak noktaları bulmaya çalışırken, keşfederken, farklı dildeyse dili öğrenirken, kültürü öğrenirken biraz sabırlı olmak gerekse de sonunda büyük bir zenginliktir. Belli yaşa kadar öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, çok daha fazlasına sahip oluruz iki farklı kültürden evlilikle ve her birinden bir şeyler seçebiliriz aslında. Çiftlerde hangi kültürden neyin onlar için daha iyi olduğuna karar verebilirler ve kendi çekirdek aileleri için yeni bir kültür oluşturabilirler ki buna üçüncü nesil kültür diyoruz. Ne tam olarak erkeğin ne de tam olarak kadının kültürü değil, ancak karma bir kültür ortaya çıkıyor. Bunlar geleceğe yönelik ortak hedefler, ortak hobiler veya aile ve ilişkilerle ilgili ortak değerler olabilir. İlişkinize özgü yeni gelenekler yaratmak, bireysel geleneklerinizi birleştirmenin ve harmanlamanın da güçlü bir yolu olabilir tabii ki farklı kültürden evlilikler. Dediğimiz gibi bu oluşum bayağı zaman alıyor, sabır istiyor. Onun için hepsini konuşmak, denemek ve sonucunda da çift olarak neyi daha çok sevdiğinize karar vermek önemlidir. Her iki kültürden de yemekler yapmayı deneyebilir. Kültüre ait özel günlerin ve kutlamaların nasıl yapıldığına bakılabilir. Çocuk yetiştirme konusunu nasıl yaptıklarına bakılabilir ve daha birçok şey. Burada önemli olan yani bunlara yani kültürü öğrenmeye çalışarak yargılamadan, aşağılamadan, sadece benimkisi daha iyi ya da üstünlük, kültür üstünlüğü göstermeden gerçekten açık ve objektif bir şekilde hangisinin daha iyi olduğunu, nasıl yapıldığına bakmakta fayda var. O zaman

0: ilişkiler açısından çok değerli. Aile değerlerini oluşturmaktan bahsettik. Yeni çiftin, iki farklı kültürden olan yeni çiftin kendi değerlerini, yani ne erkeğin ne kadının ailesinden gelen değil de şimdi çekirdek olarak kendilerinin çekirdek aile olarak yeni değerlerini oluşturmasından bahsettik. Bunu oluştururken de dikkat etmemiz gereken başka bir şey de çift olarak geniş ailelere de tatlı sınırlar çizmek aynı zamanda. Tabii ki geniş ailelerde hoşgörülü olsunlar ama bazen olamayabiliyor. O zaman çiftin bu sınırları çizmesi gerçekten çok önemli. Neyi nasıl yapacaklarına onların etkisi altında olmadan karar verebilmeleri de önemlidir. Batı ülkelerinden biriyle evlenen bir Türk ele alacak olursak, örnek olarak sadece, genel olarak Türk aile her şeye daha fazla müdahil, kurmacı olabilir, çiftin kararlarına müdahale edebilir, çok sık görüşmek istiyor olabilir. Ancak eğer bu diğer eş için fazla ise burada Türk eşin kendi ailesine sınır koyması da önemlidir. Aynı şey diğer eş için de geçerlidir tabii ki. O da çekirdek aileleri için oluşturdukları kültürü, yeni üçüncü kültürü, rutini korumalı ve kendi ailesiyle gerekli sınırlar hakkında konuşmalıdır, kararları hakkında. Bu sınırlar koyulduğu sürece geniş ailenin nasıl yaşadığı kendi kültürleri içerisinde bizi pek ilgilendirmez ya da çifti çok ilgilendirmez. Çünkü onlar şimdi iki farklı kültürden kişi olarak ortak değerler bulmaya çalışıyorlar ve yeni aile olarak o ortak değerleri tutmaya çalışacaklar. Onun için senin ailen böyle yiyor, böyle yapıyor, o zaman bizi çok ilgilendirmiyor. Yani onu da konuşmamak evlilikte daha mutlu olmamız için yardımcı olacaktır. Ve her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de sevgi, saygı temel ihtiyaçtır diyebiliriz. Eşlerin birbirlerinin değerlerine, geleneklerine, alışkanlıklarına saygı duymaması, eleştirmesi, kendi kültürel yapısının daha üstün olduğunu benimsetmeye çalışması kültürel çalışmalara sebep olmaktadır.
1: Evet, örneğin eşlerden birinin diğerinin örf ve adetleriyle dalga geçmesi, saçma bulması gibi.
0: Kesinlikle. Evlendiğimizde farklı kültürden evlilikler olduğunda kendi değerlerimizin tamamen hepsini bir kenara koyacağız. Böyle bir şey de mümkün değil. Yani ortak değerler oluştururken birbirimizin değerlerini, geçmişten gelen değerlerini de tamamen yok etmek değil amaç. Yani senin kültürünü koyuyoruz, benim kültürümü koyuyoruz ve bizim yeni aile olarak hangisi bizim için takip etmek açısından çok daha iyi? Bunu oluşturuyoruz. İkisi arasında bazı bir şey, karma, yeni bir değer oluşturuyoruz. Evet. Yani ama amacımız birbirimizin değerlerini yok etmek değil kesinlikle. Bunu yapmaya çalışmayacağız. Zaten o zaman saygı olmaz yani, evet, işin içerisinde. Evlilikte kültürel çatışmaların bir diğer nedeni de aynı zamanda tarafların uzlaşmaya yanaşmaması. Birbirinden farklı kültürlerde yetişen iki kişinin ne kadar farklılıkları olursa olsun uzlaşmaya gitmesi, yeniliklere ve değişime açık olması ve evliliği devam ettirmeye istekli ve kararlı olmaları kültürel çatışmaları önleyecektir. Yani çok inat ederse, hayır onu öyle yapmıyoruz, böyle yapıyoruz, bu gereği yok. Bazı şeylerde fedakarlık yaparak, bazı şeylerde ortak noktada buluşarak amacımız evliliğimizi, daha evlilik ilişkimizi daha da güçlendirmek, beslemek ve büyütmek olmalı. Oraya, o hedefe doğru odaklanmamız lazım.
1: Evet. Peki kültürel farklılık sorun olmaktan nasıl çıkar? Neler yapmak lazım?
0: Evet, biraz daha pratik örnekler verirsek, verecek olursak, çiftin birbirlerine saygılı davranması, dediğimiz gibi her evlilikte böyledir aslında. Sadece farklı kültürlerde olan değil. Ama burada belki biraz daha tolerans ve hoşgörü saygıyla birlikte gerekiyor. Ve her evlilikte olduğu gibi yine başlangıçta zayıf olan duygusal bağlılığı sevgi, saygı ve yakınlık aracılığıyla güçlendirmek çok önemli. Çiftler bunu birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla yapabilirler. Farklılıkları keşfetmek Başta dediğimiz gibi sabah.

0: Sabır, zaman, istek, çaba, fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur. Keşif sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Özellikle farklı kültürlerde biraz daha efor sarf etmek gerekiyor bu anlamda. Ve yine her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de erkek ve kadının birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamaları önem arz eder. Erkek ve kadın biyolojik olarak nasıl farklıysa bazı ihtiyaçları da birbirlerinden farklıdır. Bu ihtiyaçlara çok detaylı bir şekilde daha önceki programlarda değinmiştik aslında. O zaman bu ihtiyaçları bilirsek ne olur? Birbirimizin penceresinden daha rahat bakabiliriz. O zaman birbirimizi daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet, aslında daha önce de bahsetmiştiniz. Ortak değerleri oluşturabilmek ve bu noktalarda buluşabilmek kültür çatışmasıyla ilgili yaşanabilecek problemlerin azalmasına da yardımcı olacaktır bu noktada.
0: Evet, kesinlikle. Yani ortak değerleri oluşturmak ve ortak kültür oluşturmak bizim için çok faydalı olacaktır. Evet. Çiftlerin çekirdek bir aile olduklarının farkında olması da ve kendi ailelerinin ilişkilerine müdahale etmemeleri gerektiğini bilincinde olması da çok önemlidir. Geniş aile ile eş arasında sınırlar ve kararlı duruş sergilemek yeni çiftin aile çekirdek ailesi için çok faydalı olacaktır. Yaşamla ilgili kararları da sorgulamadan geleneklere bağlamak yerine iki tarafın da fikirlerine saygı duyarak ortak kararlar vermek gerekir. Yani bazı kararlar alırken bana göre bu daha böyle yapmak daha iyidir, doğrusu budur değil de karşı tarafın da fikrine saygı duyup ortak bir noktada karar vermek gerekir. Evet. Aynı zamanda eşin duygu ve düşünceleri ile empati kurmak, ilişkilerin daha güçlü olması konusunda yardımcı olacaktır. Ve son olarak da eşlerin birbirleriyle zaman geçirmeleri, son olarak ama en önemli şey diyebilirim. Birbirleriyle zaman geçirmeleri, her şeyi konuşabilmeleri, birbirlerinden yargılanma ya da aşağılanma korkusu olmadan her şeyi konuşabilmeleri, arkadaşlıklarını derinleştirmeleri, birbirlerine olan sevgilerini besler. O zaman kültür farklılıklarından doğan şeyler de daha hızlı bir şekilde tolere edilebilir, daha esnek olunabilir. Önemli olan gerçekten bu her evlilikte olduğu gibi sevgi ve saygı çok önemli dedik. Burada da bu sevginin oluşabilmesi için bütün bunlar çok değerli. Yani birlikte zaman geçirmek, birlikte konuşabilmek, birlikte güzel bir şekilde arkadaşlığı derinleştirmek bunu besleyecektir.
1: Evet. Tüm program serimiz boyunca ilişkide olması gereken sevgi, sabır, iletişim, empati, anlayış, sabır, fedakarlık gibi birçok noktaya değindik aslında. Sağlıklı bir ilişki için olması gerekenler bunlar olsa da eğer hayatımızda Tanrı yoksa ne kadar istesek de günahlı doğamız yüzünden bunları olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapamıyoruz maalesef. Fakat Hristiyanlar olarak en büyük örneğimiz İsa Mesih'tir. Bizler her erdemi, duyguyu, düşünceyi, bakış açısını gerçek kaynaktan yani Tanrı'dan öğrenebiliriz. Hayatımızın merkezinde Tanrı varsa doğru kaynaktan beslenebiliriz ve Tanrı ile ilişkimiz iyi ise bu diğer ilişkilerimizi de olumlu şekilde etkileyecektir. Programımızın sonuna geldik. Değerli bilgileriniz için, paylaşımınız için çok teşekkür ederiz Aynur Hanım.
0: Rica ederim.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Luka 6. Bölüm.
1: Şabat günü sorunu. Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları, şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi. Kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, ''İnsanoğlu şabat gününün de Rabbidir.'' dedi. Bir başka şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisiler, şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, ''Ayağa kalk, öne çık.'' dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara, ''Size sorayım.'' dedi. ''Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?'' Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama, ''Elini uzat.'' dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Onlarsa öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. İsa 12 elçisini seçiyor. O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfayoğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakuboğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yerişalim'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. Mutlular ve mutsuzlar. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler! Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler! Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler! Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize! Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Düşmanlarınızı sevin. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl "Kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım" dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Ağaç ve meyvesi. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni "Ya Rab, Ya Rab" diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur.
0: Luka 7. Bölüm.
1: Yüzbaşının imanı. İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefernahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab, zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular. İsa bir dulun oğlunu diriltiyor. Bundan kısa bir süre sonra İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına "Ağlama" dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa "Delikanlı" dedi. "Sana söylüyorum, kalk." Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı. İsa ve Vaftizci Yahya. Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler. "Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi, birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi. "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak," diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. "Size şunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür." Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan ferisilerle kutsal yasa uzmanları, Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, "Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?" dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine, "Size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız," diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. "Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki, şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır." İsa ve günahkar kadın. Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da ferisinin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın ferisinin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı," dedi. Bunun üzerine İsa ferisiye, "Simon," dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim," dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından, tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon, "Sanırım kendisine daha çok bağışlanan," diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin," dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadınsa ayaklarımı gözyaşlarıyla ısıtıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." Sonra kadına, "Günahların bağışlandı," dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor," şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git," dedi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün biraz daha modern bir konuda konuşacağız. Çünkü günümüzde daha sık karşılaştığımız bir durum. Eskiden farklı kültürlerden insanların evlenmesiyle çok sık karşılaşılmazken günümüzde daha sık görülen ve normal karşılanan bir durum. Programımızın bu bölümünde farklı kültürde evlilik konusunu ele alacağız. Farklı kültürler bazen farklı dillerden kaynaklı sorunları, çözümleri, olumlu ve olumsuz yanlarına bakacağız. Tabii ki yine bu konuda bize en iyi rehberliği Tanrı Sözü sağlayacak. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün farklı kültürlerde evlenen kişilerden, çiftlerden bahsedeceğiz. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım. Belki bu konuyla ilgili merak edilen şeyler vardır. Belki farklı kültürden evli olan kişiler vardır. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet, farklı kültürden evlilikler aslında aynı ülkenin vatandaşları da olabilir. Bir kişi farklı bölgelerden olabilir. Doğu'dan, Batı'dan, Karadeniz'le, Anadolu'dan farklı kültürler olabileceği gibi. Hem de farklı ülkelerin vatandaşları da olabilirler. Bu durumda tabii ki daha da büyük bir farklılık demek bu. Ülkemiz içinde de farklı kültürler, farklı inançlar ve dolayısıyla da farklı gelenek, görenekler, adetler var. Kültür öyle bir şey ki aslında yemekten kutlamalara, çocuk yetiştirmeye, oturuşumuza, kalkışımıza kadar birçok şeyi etkiliyor. Farklı kültürden insanların evliliğine ülkemizden güzel örnekler var dedik. Mesela doğulu biriyle batılı birinin evliliği aslında ülkemizde çok görülüyor. Ya da Karadeniz'den. Dediğim gibi başka bölgeden birisinin evlenmesi gibi. Doğulu bir erkek daha geniş aileye sahip olabilir ya da doğulu bir kadın. Eşlerden birisi doğuluysa o zaman onların için geniş aile çok önemli. Misafirperverlik çok önemli. Birbirlerine gelip gitme çok önemli, görmek. Ama batıdan birisi misafiri o kadar sevmeyebilir. Evinde evet. Sürekli misafir istemeyebilir gibi bu bir örnek farklılığa. Bu yüzden ailelerde zaman zaman ciddi problemlerle de karşılaşılabilir bu kültür farklılıklarından aslında. Bireylerin yetiştiği ortam, yetiştiği yerin kültürel değerleri, gelenekleri, toplum yapısı, kişilik özelliklerinin ve alışkanlıklarının oluşmasında çok etkili. Bu nedenle özellikle farklı kültürel kimlikteki insanlarla evlenenler daha esnek davranmaya hazır olmalıdır diyebiliriz. Evet. Yani bu ister aynı ülke içerisinden olsun, ister farklı ülkelerden olsun buna hazır olmalılar. Aslında farklı kültürlerden olsun olmasın zaten her ilişkinin kendine özgü zorlukları var ve kültürler arası ilişkilerde de ilişkilerde bunlardan farklı değil. Önemli olan bu zorluklara açık fikirli ve sevgi dolu bir şekilde yaklaşmaktır.
0: Evet, evlilik öncesi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kişinin eş adayını değiştirebileceğini düşünmesidir aslında. Evet. Kafasına yatmayan ya da hemen kabullenemediği kültüre bağlı davranış ve alışkanlık varsa neyse bu değişir gözüyle bakmalarıdır aslında biraz da. Bu giyim olabilir, yemek olabilir, davranışlar, alışkanlıklar olabilir. Yani biz kimseyi değiştirmek üzere evlenmiyoruz aslında.
1: Evet, yani bunu çok bu hataya çok düşüyoruz. Nasıl olsa bu değişir ya da bunu hallederiz yani gibi düşünüyoruz. Ama bu bunlar farklı şeyler de olabilir. Tabii ki alışkanlıklar içerisinde birçok şey olabilir. Yani kültürel alışkanlıklardan bahsediyoruz burada onun için. Ama daha farklı şeyler de olabilir. Yani şiddet, küfürlü konuşmak, bağımlılıklar bunlardan bahsetmiyoruz. Bugün farklı kültürleri konuştuğumuz için kültürel farklılıklardan bahsediyoruz. Yemek işte yemek olabilir dediğiniz gibi giyim olabilir, davranışlar olabilir. Ve eğer böyle düşünüyorsak aslında çok yanlış düşünüyoruz. Yani her şeyi değiştirebileceğimizi düşünüyorsak adayda, evleneceğimiz adayda. Kişi eş adayı için değişebilir de değişmeyebilir de diye düşünmelidir.
0: Evet.
1: Eğer kesinlikle kabul edemeyeceği, tolerans gösteremeyeceği şeyler varsa o zaman en başta evliliğe doğru adım atmamak gerekir. Bu hatalardan bir diğeri de inançtır. Farklı inançlara sahip adaylar başta bunu hoşgörüyle karşılayabildiklerini ve bunun evlilikleri için bir sorun olmayacağını, bu konuda her ikisinin de özgürce kendi yollarına gidebileceği yanılgısına kapılabilirler. Ancak evlendikten sonra çok kısa bir süre sonra bunun gerçekte böyle olmadığını fark ederler. Farklı inançlara sahip olmak çoğu zaman durumlar karşısında nasıl davranacağımızı, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, kutlamaları ve daha birçok şeyi etkiler. Örneğin Hristiyanlar olarak inancımız sadece pazardan pazara kiliseye gitmenin çok daha ötesinde bir yaşam biçimidir. Tanrı hayatımızın her alanıyla ilgilendiği için birçok kararımızı dua ederek ve sonucunda da alacağımız yönlendiriş ile veririz. Ancak başka inançtan olan eş adayı bu süreci beklemek istemeyebilir ve hemen kendi kararını vermek isteyebilir. Aile olmak birçok şeyi birlikte yapmak demektir. Bir beden olmak demektir. Eşlerinden birisi her pazar kiliseye giderken diğer eş evde geç bir kahvaltı yapmayı bekleyebilir. Tüm bunlarda bir süre sonra bireyselleşme ve sonucunda da ilişkide kopmalar yaratabilir. Ya da kabul edilemez hale gelebilir ve tartışmalara yol açılabilir. Onun için farklı inançlara ya da aynı inanca sahip olmak da eş adayları açısından çok önemlidir. Eğer farklı kültürler konuşuyoruz yani o zaman farklı inançlar da olabilir. Bu da çok önemli bir kriter.
0: Evet, tabii ki farklı kültüre sahip olunca o ayrı bir durum. Gerçekten öğrenmek gereken birçok nokta var. Farklı inanca sahip olunca biraz daha karmaşıklaşabiliyor durumlar. Farklı dillere sahip olmak da aslında iki kültürde de evliliklerde dil konusu da çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Belki eşlerden biri diğerinin dilini az biliyordur ama duygularını ve düşüncelerini tam olarak aktaramayabilir. Bundan daha fazlası da gereklidir. Peki bu durum mümkün değil mi sizce?
1: Evet, yani iki ayrı dilde dile farklı kültürden evlilikler tabii ki mümkün. Dediğiniz gibi birisi diğerinin dilini az çok biliyordur. Başlangıçta o şekilde tanışmışlardır ve birazcık da olsa anlaşabilmişlerdir. Ama bu ilerleyen zamanlarda duygularımızı ve düşüncelerimizi dediğiniz gibi daha derin bir şekilde aktarabilmek için yeterli değil. Çünkü evlilikte bir beden oluyorsak, çok yakın dost oluyorsak, birbirimizi yani dost olabilmek için ve tek beden olabilmek için gerçekten düşüncelerimizi ve duygularımızı tam olarak ifade edebilmemiz lazım. Bu yine de mümkün. Ancak eşlerin birbirlerinin ana dillerini en kısa zamanda çok iyi öğrenmek konusunda çok çaba sarf etmeleri gerekir. Bu en iyi senaryodur tabii ki iki tarafında birbirinin dilini çok iyi bir şekilde biliyor olması. Ancak farklı sebeplerden dolayı bazen bir eş için bu çok zor olabilir. Karşı eşe dayın dilini öğrenmek zor olabilir. O zaman en azından diğer eş karısının ya da kocasının ana dilini çok iyi öğrenirse bunu ortak dil yapabilirler. Aksi takdirde bu bir iletişim problemi yaratır ve uzun vadede çift ilişkisini çok yıpratır. Tabii ki eşlerin birbirlerinin dillerini öğrenme sürecinde de birbirlerine karşı daha sabırlı olmaları gerekir. Çünkü yanlış anlaşılmaları olabilir, dil aktarımından dolayı ya da eksik düşüncelerimizi eksik aktaramadığımız için, tam olarak aktaramadığımız için karşı taraf bizi tam anlayamayabilir. Bu konuda da bunun içinde sıkışmışlık hissedebiliriz. Tam olarak kendimizi ifade edemediğimiz için ya da karşıdaki kişi bizi tam olarak anlayamadığı için. Bu anlamda bu dili öğrenme sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu birkaç çok kısa sürede olacak bir şey değil. Çünkü dil kültürle de iç içedir. Birçok şeyi de öğrenmek gerekir aynı zamanda dili öğrenirken. Diğer bir konu da çekirdek ailenin temelini atmak için adım adım ortak noktaları keşfederek bulmaları ve diğer konularda da ortak yeni bir kültür oluşturmalarıdır.
0: Evet, önemli bir konu gerçekten. Neler yapılabilir bunun için, ortak bir kültür oluşturabilmek için?
1: Bu da yine zaman ve sabır isteyen bir şey ve uzun soluklu adım adım yapılacak bir şeydir. Bir günde düşünülecek, konuşulacak şeyler değiller. Her iki eş de farklı ortamlarda farklı dil ile büyümüş olduğunu düşünürsek her ikisinin de yemek, giyim, boş zamanlarını değerlendirme şekilleri ve daha birçok şey farklı olacaktır. Her evlilikte olduğu gibi farklı kültürden çiftler de birbirlerini gözlemleyerek, yargılamadan, aşağılamadan, dalga geçmeden birbirlerinin kültürünü öğrenmeye çalışmalı. Çoğu zaman eşler kendi kültürlerini çok üstün görürler ve diğerinin kültürünü aşağılar maalesef. Bunu çok duyuyoruz. Mümkünse eşin, yani farklı ülkedense eşin ülkesini ziyaret ederek ya da farklı şehirden, farklı bölgedense o bölgeyi ziyaret ederek onların kültürünü daha iyi anlamaya çalışabilir. Ama mümkün değilse o kültür hakkında güvenilir kaynakları okuyarak, belgeseller izleyerek anlamaya çalışabilir. Partnerlerinin kültürü hakkında soru sorarak anlamaya çalışabilirler. Bu gerçekten çok önemli. Yani görmezden gelmemeliyiz. Bu konuda kendimizi herkes, her aday kendini eğitmeli. Eşinin kültürü konusunda, onun kültürünün nasıl? Tabii ki belli şeyleri eşlerimizden öğreniyoruz ama eğer biz bunun kültürün bir parçası olduğunu bilmiyorsak o zaman yanlış anlayabiliriz bazı şeyleri ve çatışma yaşayabiliriz. Ama aynı zamanda kendimiz de eğitirsek eşimizin kültürü hakkında o zaman onu daha iyi anlayabiliriz ve daha farklı yaklaşabiliriz.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata, gerçeğin sesi. Bize www.radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: ve sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün farklı kültürlerde evlilik hakkında konuşuyoruz. Buradan devam edeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşünecek olursak aslında Aynur Hanım, iki farklı kültürden evlilikler büyük bir zenginlik de aynı zamanda.
1: Evet, kesinlikle. İlk önce yani bu ortak noktaları bulmaya çalışırken, keşfederken, farklı dildeyse dili öğrenirken, kültürü öğrenirken biraz sabırlı olmak gerekse de sonunda büyük bir zenginliktir. Belli yaşa kadar öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, ...lerimizden çok daha fazlasına sahip oluruz iki farklı kültürden evlilikle. Ve her birinden bir şeyler seçebiliriz aslında. Çiftlerde hangi kültürden neyin onlar için daha iyi olduğuna karar verebilirler. Ve kendi çekirdek aileleri için yeni bir kültür oluşturabilirler. Ki buna üçüncü nesil kültür diyoruz. Ne tam olarak erkeğin ne de tam olarak kadının kültürü değil. Ancak karma bir kültür ortaya çıkıyor. Bunlar geleceğe yönelik ortak hedefler, ortak hobiler veya aile ve ilişkilerle ilgili ortak değerler olabilir. İlişkinize özgü yeni gelenekler yaratmak, bireysel geleneklerinizi birleştirmenin ve harmanlamanın da güçlü bir yolu olabilir tabii ki farklı kültürden evlilikler. Dediğimiz gibi bu oluşum bayağı zaman alıyor, sabır istiyor. Onun için hepsini konuşmak, denemek ve sonucunda da çift olarak neyi daha çok sevdiğinize karar vermek önemlidir. Her iki kültürden de yemekler yapmayı deneyebilir. Kültüre ait özel günlerin ve kutlamaların nasıl yapıldığına bakılabilir. Çocuk yetiştirme konusunu nasıl yaptıklarına bakılabilir ve daha birçok şey. Burada önemli olan yani bunlara yani kültürü öğrenmeye çalışarak yargılamadan, aşağılamadan sadece benimkisi daha iyi ya da üstünlük, kültür üstünlüğü göstermeden gerçekten açık ve objektif bir şekilde hangisinin daha iyi olduğunu, nasıl yapıldığına bakmakta fayda var. O zaman büyük bir zenginlik olacak.
0: Evet, iki farklı kültürden çiftlerin evliliği aynı zamanda çiftlerin aileleri açısından da yeni bir şey. Bilmedikleri, evet, alışılmadık bir kültürle karşı karşıya kalıyorlar. O zaman bu durumda onların hoşgörüyle ve esnek davranarak karşı tarafın kültürünü anlamaya çalışması çatışmaları azaltacaktır.
1: Kesinlikle bu geniş aileler için de geçerli. Yani eşler kendi aralarında bunu yaparken geniş ailelerin de biraz aynı bakış açısına sahip olması, esnek olması, bu anlamda hoşgörülü olması ve gerçekten karşı tarafı anlamaya çalışması ilişkiler açısından çok değerli. Aile değerlerini oluşturmaktan bahsettik. Yeni çiftin, iki farklı kültürden olan yeni çiftin kendi değerlerini, yani ne erkeğin ne kadının ailesi gelen değil de şimdi çekirdek olarak kendilerinin çekirdek aile olarak yeni değerlerini oluşturmasından bahsettik. Bunu oluştururken de dikkat etmemiz gereken başka bir şey de çift olarak geniş ailelere de tatlı sınırlar çizmek aynı zamanda. Tabii ki geniş ailelerde hoşgörülü olsunlar ama bazen olamayabiliyor. O zaman çiftin bu sınırları çizmesi gerçekten çok önemli. Neyi nasıl yapacaklarına onların etkisi altında olmadan karar verebilmeleri de önemlidir. Batı ülkelerinden biriyle evlenen bir Türk ele alacak olursak, örnek olarak sadece, genel olarak Türk aile her şeye daha fazla müdahil, kurmacı olabilir, çiftin kararlarına müdahale edebilir, çok sık görüşmek istiyor olabilir. Ancak eğer bu diğer eş için fazla ise burada Türk eşin kendi ailesine sınır koyması da önemlidir. Aynı şey diğer eş için de geçerlidir tabii ki. O da çekirdek aileleri için oluşturdukları kültürü, yeni üçüncü kültürü, rutini korumalı ve kendi ailesiyle gerekli sınırlar hakkında konuşmalıdır, kararları hakkında. Bu sınırlar koyulduğu sürece geniş ailenin nasıl yaşadığı kendi kültürleri içerisinde bizi pek ilgilendirmez ya da çifti çok ilgilendirmez. Çünkü onlar şimdi iki farklı kültürden kişi olarak ortak değerler bulmaya çalışıyorlar ve yeni aile olarak o ortak değerleri tutmaya çalışacaklar. Onun için senin ailen böyle yiyor, böyle yapıyor, o zaman bizi çok ilgilendirmiyor. Yani onu da

0: Kesinlikle. Evlendiğimizde farklı kültürden evlilikler olduğunda kendi değerlerimizin tamamen hepsini bir kenara koyacağız. Böyle bir şey de mümkün değil. Evet. Yani ortak değerler oluştururken birbirimizin değerlerini, geçmişten gelen değerlerini de tamamen yok etmek değil amaç. Yani senin kültürünü koyuyoruz, benim kültürümü koyuyoruz ve bizim yeni aile olarak hangisi bizim için takip etmek açısından çok daha iyi? Bunu oluşturuyoruz. İkisi arasında bazı bir şey, karma, yeni bir değer oluşturuyoruz. Evet. Yani ama amacımız birbirimizin değerlerini yok etmek değil kesinlikle. Bunu yapmaya çalışmayacağız. Zaten o zaman saygı olmaz yani, evet, işin içerisinde. Evlilikte kültürel çatışmaların bir diğer nedeni de aynı zamanda tarafların uzlaşmaya yanaşmaması. Birbirinden farklı kültürlerde yetişen iki kişinin ne kadar farklılıkları olursa olsun uzlaşmaya gitmesi, yeniliklere ve değişime açık olması ve evliliği devam ettirmeye istekli ve kararlı olmaları kültürel çatışmaları önleyecektir. Yani çok inat edersek, hayır onu öyle yapmıyoruz, böyle yapıyoruz, bu gereği yok. Bazı şeylerde fedakarlık yaparak, bazı şeylerde ortak noktada buluşarak amacımız evliliğimizi, daha evlilik ilişkimizi daha da güçlendirmek, beslemek ve büyütmek olmalı. Oraya, o hedefe doğru odaklanmamız lazım.
1: Evet. Peki kültürel farklılık sorun olmaktan nasıl çıkar? Neler yapmak lazım?
0: Evet, biraz daha pratik örnekler verirsek, cık olursak, çiftin birbirlerine saygılı davranması, dediğimiz gibi her evlilikte böyledir aslında. Sadece farklı kültürlerde olan değil. Ama burada belki biraz daha tolerans ve hoşgörü, saygıyla birlikte gerekiyor. Ve her evlilikte olduğu gibi yine başlangıçta zayıf olan duygusal bağlılığı sevgi, saygı ve yakınlık aracılığıyla güçlendirmek çok önemli. Çiftler bunu birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla yapabilirler. Farklılıkları keşfetmek, başta dediğimiz gibi sabır, zaman, istek, çaba, fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur, ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur. Keşif sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Özellikle farklı kültürlerde biraz daha efor sarf etmek gerekiyor bu anlamda. Ve yine her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de erkek ve kadının birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamaları önem arz eder. Erkek ve kadın biyolojik olarak nasıl farklıysa bazı ihtiyaçları da birbirlerinden farklıdır. Bu ihtiyaçlara çok detaylı bir şekilde daha önceki programlarda değinmiştik, evet, aslında. O zaman bu ihtiyaçları bilirsek ne olur? Birbirimizin penceresinden daha rahat bakabiliriz. O zaman birbirimizi daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet, aslında daha önce de bahsetmiştiniz, ortak değerleri oluşturabilmek ve bu noktalarda buluşabilmek kültür çatışmasıyla ilgili yaşanabilecek problemlerin azalmasına da yardımcı olacaktır bu noktada.
0: Evet, kesinlikle. Yani ortak değerleri oluşturmak ve ortak kültür oluşturmak bizim için çok faydalı olacaktır. Evet. Çiftlerin çekirdek bir aile olduklarının farkında olması da ve kendi ailelerinin ilişkilerine müdahale etmemeleri gerektiğini bilincinde olması da çok önemlidir. Geniş aile ile eş arasında sınırlar ve kararlı duruş sergilemek yeni çiftin çekirdek ailesi için çok faydalı olacaktır. Yaşamla ilgili kararları da sorgulamadan geleneklere bağlamak yerine İki tarafında fikirlerine saygı duyarak ortak kararlar vermek gerekir. Yani bazı kararlar alırken bana göre bu daha böyle yapmak daha iyidir, doğrusu budur değil de karşı tarafında fikrine saygı duyup ortak bir noktada karar vermek gerekir. Evet. Aynı zamanda eşin duygu ve düşünceleri ile empati kurmak, ilişkilerin daha güçlü olması konusunda yardımcı olacaktır. Ve son olarak da eşlerin birbirleriyle zaman geçirmeleri, son olarak ama en önemli şey diyebilirim, birbirleriyle zaman geçirmeleri, her şeyi konuşmaları,

0: bilmeleri, birbirlerinden yargılanma ya da aşağılanma korkusu olmadan her şeyi konuşabilmeleri, arkadaşlıklarını derinleştirmeleri, birbirlerine olan sevgilerini besler. O zaman kültür farklılıklarından doğan şeyler de daha hızlı bir şekilde tolere edilebilir, daha esnek olunabilir. Önemli olan gerçekten bu. Her evlilikte olduğu gibi sevgi ve saygı çok önemli dedik. Burada da bu sevginin oluşabilmesi için bütün bunlar çok değerli. Yani birlikte zaman geçirmek, birlikte konuşabilmek, birlikte güzel bir şekilde arkadaşlığı derinleştirmek bunu besleyecektir.
1: Evet, tüm program serimiz boyunca ilişkide olması gereken sevgi, sabır, iletişim, empati, anlayış, sabır, fedakarlık gibi birçok noktaya değindik aslında. Sağlıklı bir ilişki için olması gerekenler bunlar olsa da eğer hayatımızda Tanrı yoksa ne kadar istesek de günahlı doğamız yüzünden bunları olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapamıyoruz maalesef. Fakat Hristiyanlar olarak en büyük örneğimiz İsa Mesih'tir. Bizler her erdemi, duyguyu, düşünceyi, bakış açısını gerçek kaynaktan yani Tanrı'dan öğrenebiliriz. Hayatımızın merkezinde Tanrı varsa doğru kaynaktan beslenebiliriz ve Tanrı ile ilişkimiz iyi ise bu diğer ilişkilerimizi de olumlu şekilde etkileyecektir. Programımızın sonuna geldik. Değerli bilgileriniz için, paylaşımınız için çok teşekkür ederiz Aynur Hanım.
0: Rica ederim.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
12: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşın.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Programımız içerisinde soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da aslında Hristiyanlığın gelişiminden, aslında oradaki nasıl büyüdüğünden bahsedeceğiz. Bu anlamda öncelikli olarak İsa Mesih'in Yahudi halkından olduğunu biliyoruz Behnam Bey. İsa Mesih doğmadan önce Yahudi halkının durumu neydi? Anadolu'da nerelerde yaşarlardı? Bu soruyla başlamak istiyorum aslında ben.
1: Evet, ilginç bir soru. Tabii İsa Mesih aslında Samiriye'de doğdu. Yahudi kökenlidir. Hı hı. Yahudiler bir Mesih diye bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ama neydi yaşıyorlardı? Onların aslında Tanrı Musa vasıtasıyla onları çıkardı ve vaat edilen Kenan toprakları, yani İsrail'in topraklarıydı. Hı hı. Fakat İsa Mesih'ten önce 586 yılında Yahudiler Tanrı'yı bırakarak bulundukları çevredeki halkların geleneklerine, adetlerine uydular. Onların ilahlarına tapındılar. Onlardan kız alıp verdiler ve tamamen Rab'i bırakmışlardı. Hı hı. Rab da onları cezalandırarak Asurluların, Nebukadnesar'ın, Babillerin eline teslim etti ve krallarıyla birçoğunu sürgüne götürdü. Ninova'ya sürgün ve orada 70 yıl kaldılar. Bu 70 yıl içinde tamamen Tevrat'ı, tamamen Tanrı'yı unutmuşlardı. Hı hı. Ve o bölgenin Asurluların kültürüne göre yaptılar. Kendilerine ev yaptılar, kalıcı yerler yaptılar. Kızlarını Asurlulara verdiler. Asurlular da kızlarından aldılar ve karıştılar halk. Hı hı. Ama Tanrı'yı arayan daima insanlar vardır. Evet. Tek tük insanlar vardı. Geceleyin kalkarlardı kimse görmesin diye. Yeruşalim'e doğru yüzlerini çeviriyorlardı. Ve Tanrı'ya tapınıyorlardı. Özlem içindeydi ya. Hı-hı. Aslında o özlem içindeydi. Bu özlem bir mezmurda bir ayet okuyacağım. Çok güzel bir özlemdi. Ben her okuduğumda ben de duygulanıyorum. Doğrusu söyleyeyim size. Mezmur diyor ki Yeruşalim, Yeruşalim diyor. Eğer seni unutursam diyor. Dilim yapışsın diyor. Bak o özlem içindelerdi. Hı hı. Ve hep Yeruşalim'i, yani Yeruşalim derken Tanrı'nın tapınağının olduğu yer, Süleyman'ın yaptığı tapınak. Ve Rab daha önce onlara dedi ki benim görkemim burada olacaktır. Ve onlar hep o çevreye yaparlardı. Ve Tanrı bunların hatırı için, hı hı, o zaman Babil krallığını yok eden, yenen ve yene kullan Koreş, Medler. Bak Tanrı tanımıyordu bu adam ama Rab onun yüreğine dokundu. Bu kalkıp bir ilan verdi. Okuyayım size, o ilanı da vereyim size. Bak diyor ki ikinci tarihlerin sonundadır. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi Rab. Onun yüreğine dokundu. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiri duyurdu. Bütün halklar o bölgede ne diyor? Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinin kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı Rab onun olsun. Hı-hı. Harika bir şey değil mi? Ne güzel bir düşünce. Ve bu arada halkın arasında bir ikilem oldu. Kimisi gidelim, Rab'i sevenler, Tevrat'ı sevenler, evet, gidelim dedi. Ama öbürleri ise orada kendilerine evler yapmışlardı, bahçeler dikmişlerdi, kız alıvermişlerdi. İbranice unutmuşlardı, kültürü unutmuşlardı. Kalalım dediler. ve kaldılar öbürlere gittiler. Ve bu Ninova'da kalan bu insan, Yahudilerin bu kesimi, sonra Ninova'sın Dicle boyu verimli topraklara gittiler. Ta nereye? Zaten yakındı Türkiye o zaman. Cizre, İdil, Mardin, o bölgeye, yani Güneydoğu bölgesine de yerleştiler. O bölgeye gittiler. Ve onlardan sonra evlenip kaldılar, karıştılar. Ve Nuh'un, zaten daha önce Nuh'un torunları ve çocukları da Anadolu'ya, Kızıldeniz'e, Karadeniz'e yerleşmeye gelmişlerdi.
0: Evet, anlıyoruz ki aslında birçok o zamanki Yahudi farklı bölgelere yerleşmiş ve aslında farklı kültürlerle bir araya karışmışlardı. Tabii ki İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımızda da kurtuluş müjdesini duyurmak için öncelikli olarak Yahudilerin bulundukları yerlere ve havralara gittiğini de görüyoruz. İncil'de bunu okuyoruz aslında. Bunun nedeni nedir peki Vehna Bey?
1: Yani doğal olarak Yahudilerin elinde bir Tevrat vardı. Eski antlaşma, eski ahit var. Tevrat dediğimiz zaman halkın arasında Tora, yasa demek, şeriat demektir. Ama Tevrat hem peygamberliklerden ve şiirsel Davud'un mezmurlarından oluşan ellerinde vardı. Havralarda bunu okuyorlardı. Öğrenciler de tabii bunlara gittiler ki bak sizin okuduğunuz kitapta Mesih gelecek diye. Ama evet. Rabbi ise onları şöyle yaptı. Ne dedi biliyorsunuz, göğe çıktıktan sonra onlara dedi ki, okuyayım size, Elçilerin İşleri'nde bir ayet var. Çok net açıklıyor. Birinci bölüm, Elçilerin İşleri birinci bölüm 8. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki İsa onlara şöyle dedi. Babanın kendi yetkisiyle belirtilmiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'deki ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Şimdi çok ilginç ki Rab İsa önce dedi ki önce kendi, Yeruşalim kendi evidir. Evet. Kendi oturdukları, komşularıdır. Önce onlara anlatacaksın müjdeyi. Sonra Yahudiye yakın bölgedir. Samiriye daha uzak ve en uzak ülkelere. Evet. Ve önce bunu yaptı. Harekete geçtiler. Ve dediğim gibi ne diyor? Kutsal ruh alınca güç alacaksınız. Birinci programda dedim ki İsa Mesih haçtayken öğrenciler korkudan daldılar. Ama mezarın boş olduğunu görünce, onlarla görüşünce cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar, işte bu adamlar geldiler. Sıradan insanlardı bunlar. Ama kutsal ruh onlarla olunca çekinmeden, korkmadan her yere daldılar. Daha doğrusu Batı Anadolu'ya daldılar. Müjdeyi açıkladılar. Çünkü müjdeyi açıklamak her bir Hristiyanın, her bir inanının temel görevidir.
0: Evet. O zaman aslında baktığımız zaman İncil'e de Yeruşalim'den başlayarak yakın bölgeler ve diğer bölgelere gitmeleri gerekiyordu ve ona göre hareket ettiler aslında.
1: Doğru, adım adım gittiler.
0: Evet.
1: Çünkü anlamsızdır. Sen komşun, senin aynı apartmanda oturduğun komşun, aynı caddede oturduğun komşuya bu güzel haberi iletmeden Çin'e gitmen anlamsız değil midir?
0: Evet, doğru.
1: Öyledir. Onun için öyle yaptılar.
0: Evet. Peki İsa'dan sonra 32-33 yıllarında da Yeruşalim'deki kiliseye karşı bir baskı dönemi başladığını da görüyoruz. Bunun nedeni neydi? Nasıl başladı bu baskı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Bu bir olay şudur. Yahudiler gerçekten bak Tanrı'nın halkıydı, seçildiği halkıdır. Onlara doğrudur. Onlara kutsal kitabı verdi, her şey verdi. Ama halk gerçekten kutsal kitabı anlamıyordu. Gerçekten anlamıyordu. Bakın çok ilginç. Size bir ayet okuyacağım. Luka'da bir ayet okuyacağım. Çünkü insan, Tanrı eğer yüreği aşmazsa insan gerçekten anlayamaz. Şimdi öğrenciler, biliyorsunuz Mesih İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı. Ama mezarın boş olduğunu gördüler. Onunla tanıştılar ve bir gün oradayken Rab şöyle okuyoruz. Luka 24. Bak diyor ki bundan sonra kutsal yazıları, yani İncil'i, Tevrat'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı ve onlara gidin dedi. Eğer insan bu kitabın, yani kitapta yazıldığı gibi değil, onun gerisindeki ruhu anlamadan kimse gidemez. Kesinlikle kimse gidemez. Ya ben hatırlıyorum, ben kişi olarak bir ilçede doğdum. Halkın çoğu, etrafımda çoğu farklı inançta insanlardı, farklı kökenli insanlardı. Ve çocukluğumdan beri her zaman bize kötülük bakar, her zaman kötü laflar söylerdi, gavur derlerdi. Ama anlamıyorduk, korkuyorduk. Ona bir şey değil mi? Ama ne zaman ben lise çağında İncil'i aldım, okudum, Rab zihnimi açtıysa, bu bana kötülük yapan insanlara yaklaştım, onları sevdim, onlarla ilişki kurdum. Çünkü bunlar da Tanrı'nın yarattığı insanlardır. Bunların da müjdeye, kurtuluşa ihtiyaçları vardır. Ve öğrenciler bu düşünceyle donandıkları için her yere dağıldılar. Bütün dünyanın dört bucağına dağıldılar.
0: Evet, aslında bu yazıların açılması için öğrencilere ya da başka insanlara kutsal ruha mı ihtiyacımız var?
1: Kesinlikle kutsal ruh olmadan bilgiyle olmuyor. Çok ne söyleyeyim size, çok ne söyleyeyim. Ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum, teoloji öğretmenlik yapıyorum. Teolojiler Hristiyanlığı böler, insan anlamıyor. Teoloji der, tarih gibi bu böyle gibi. Ama kutsal ruh insanın yüreğine dokundu mu, anlamını açıklıyor sana. Şimdi böyle baktığın zaman burada bir masa görüyorsun. Basit olarak bu tahtadan yapılmıştır diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ama yüreği anladığın zaman bunun gerisindeki ağacı da göreceksin. Ağacı diken çiftçiyi de, onu yapan marangozu da göreceksin. Aynı şekilde Rab zihinleri açınca çok farklıdır. O zaman ne olur? Hiç kimseden nefret etmiyorsun. Tanrı'nın yarattığı güzel insandır diyorsun ve imkan varsa ona müjde iletiyorsun. Kabul ederse kurtulacaksın. Etmiyorsa da onun sorunudur.
0: Tabii ki merak eden vardır bu noktada. Kutsal ruhu nasıl alabiliriz Behnam Bey?
1: Kutsal ruh her şeyden önce insan iman etmelidir. Yeniden doğmalıdır. İsa Mesih diyor ki yeniden doğmadıkça göklerin kralına giremez. İlginç bu soruyu geceleyin Rabbi İsa'ya gelen büyük Yahudi din adamı halktan korktuğu için İsa'ya İsa'nın gerçekten Tanrı'nın gönderdiğine inanıyor ama korktuğu halktan geceleyin görülmemek için İsa'ya gidiyor. Ve diyor efendi, İsa'yı övüyor. İsa dedi ki ona, Rabbi İsa, bu da Yuhanna 3'te değişiyor. Diyor ki yeniden doğmalısın. Yeniden doğmadıkça göklerin kralını giremez. Yeniden doğmak yepyeni bir ruha sahip olmak, yepyeni bir zihne sahip olmaktır. O zaman insanlar bu ruhu alınca o kutsal ruh gelecek ve okuduğun zaman, yalnız bu yazılan kağıttadır. Bir şey mühim değil ki, kağıttadır ama gerisindeki ruhu anlayacaksın. Olay budur, Hristiyanlar budur.
0: Evet.
1: Ve bu ruhu alan bir insan hiç çekinmeden her yere anlatır. En zor dönemde de anlatır.
0: Evet, aslında görüyoruz ki sıradan insanlar olan öğrenciler kutsal ruhla birlikte cesaretle dolup sözü duyurmaya başladılar. Aslında zulüm görmelerinin nedeni de bu muydu? Yani sözü duyurmaları mıydı?
1: Hayır, yani Yahudilerden zulüm, komşulardan zulüm görüyor. Çünkü aynı düşüncede değillerdi. Yıllardır Yahudilerin bulundukları ve kutsal kitabı sahip oldukları, onlar diyor ki bu, siz yanlışsınız. Rabbi İsa da bu Yahudiler ne dedi? Dedi ki hayatınızın kitaplarda olduğunu biliyorsunuz. Yani onlar kutsal kitabı çok, eğer İsrail'e giderseniz kutsal kitabın böyle başlarına koyuyorlar falan. Çok severlerdi. Diyor ki hayatınızın bu kitapta olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kitaplar benim hakkımda tanık ediyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorlar. Ve bunlar farklı. Onlar Mesih'i bekliyorlardı. Ama gözleri kararmıştı. Kiliseye zarar verdi. Öğrenciler döneminde 2000 yıl önce zulüm görüyorlardı. Şimdi de birçok ülkede zulüm görüyor.
0: O dönemde de şehit edilenler vardı herhalde.
1: Hristiyan tarihi, kilise tarihi şehitlerle doludur. Ve Tertullian 195'te diyor ki şehitlerin dökülen kanı o ülke için bereket oldu. Kesinlikle. İsa Mesih'in şehitlerin kanı hep öyle oldu ve bereket oldu. Dünyada en çok şehit veren yine kilisedir. Gitin bütün dünya tarihe bakın. Son 200 yılda milyonlarca insan öldü. Afrika'da, şurada, burada. Ama kilise yine devam ediyor. Çünkü kilise bir mezhep üzerine kurulmamıştır. Bir vizyon ile kurulmuştur ve İsa Mesih'in kaya olan İsa Mesih'in öğretileri üzerine kurulmuştur ve yıkamaz. Tarih boyunca, yani 2000 yıl önce birçok kral, birçok padişah kiliseyi böyle bir canavar gibi yutmak istedi ama yutamadı. Çünkü kilisenin temeli İsa Mesih'tir, sarsılamaz. Ve Rabbi İsa dedi ki cehennemin kapıları yenmeyecektir kiliseyi. Haleluya.
0: Evet.
1: Budur. İmanımız budur.
0: Evet, dediğiniz gibi insan gücüyle aslında ilerleyen bir durum değil. Tanrı'nın yardımıyla aslında bu müjde duyuruluyor ve bu kurtuluş müjdesi yayılıyor. Birçok soru var aslında ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İlk bölümümüzde aslında Yahudi halkının durumundan bahsettik. Anadolu'da nerelerde yaşadığından bahsettik. Ve aslında İsa Mesih öğrencilerinin öncelikli olarak Havralara ve Yahudilere gidip bu müjdeyi verdiğinden de bahsettik. Bir baskı döneminin olduğundan, birçok şehit verildiğinden konuştuk. Tabii ki bu durumun İsa Mesih'i öğrencilerinin birçok farklı yerlere yayılmasına da neden olduğu üzerinde durduk. Şu soruyla devam etmek istiyorum Behnam Bey. O dönemde farklı bölgelerde kiliseler oluşmaya başlıyor aslında. Çünkü öğrenciler dağılıyor baskı sonucu ve farklı yerlerde müjde duyuruluyor ve kiliseler kurulmaya başlıyor. Aslında daha açıklayıcı olması açısından öncelikli olarak kilise nedir? Bunu konuşabiliriz. Kilisenin doğuşu nasıl başladı? Daha sonra bunu da anlatabilirseniz sevinirim.
1: Tabii her şeyden önce kilise bir bina olmadığını çok net söyleyeyim size. Hı hı. Ama Hristiyanların toplandığı yere de kilise diyorlar. Asıl kilise eklesiya, Grekçe'de eklesiya, yani halk demek, topluluk demek. Hı hı. Yani dışarıdan dünyadan içeriye Tanrı'nın egemenliğe çağrılmış halktır, topluluktur. Hı hı. Rab diyor ki halkımı Mısır'dan çağırdım. Nasıl ki İsrail oğulları Mısır'da kölelik evindeyken onları çağırdı ve özgür bir toprağa verdiği. Aslında Mısır dünyayı temsil ediyor. Kilise de dünyadan çağrılmışlardır. Hı hı. Ve İsa Mesih'e iman eden halktır kilise. Ve o dönemde de az önce söylediğim gibi bina değildir. Bina yoktu zaten. Asıl büyük binalar şeyden sonra, Rönesans döneminden sonra oluştu falan şu bu. Büyük, hı hı, görkemli binalar. Oysa nerede 2-3 kişi varsa Rab oradadır ve o kilisede halktır kilise. Birçok yerde dağılmış. Anadolu'nun birçok yerlerinde vardı bu dönemde. Çünkü biraz sonra okuyacağız ki Paulus birçok yerlere gitti. Oradan da batıya, Yunanistan'a gitti.
0: Evet. Dediğiniz gibi kilise insan topluluğu aslında ve onlar yayıldıkları, ulaştıkları yerlerde toplanıp aslında bu hem sözü duyurup hem de o kiliseyi oluşturuyorlardı zaten.
1: Doğru. Türkçe'de de bir cemaat diyorlar. Cemaat topluluktur. Hı hı. Yani İsa Mesih'in cemaati diyebilirsin ama cemaat Arapça bir kelimedir. Hı hı. Topluluk diyoruz en güzeli, halk. Eklesiye zaten Grekçe bir kelimedir. Halk topluluk demektir.
0: Evet. Tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında Pavlus'un önemli bir yeri de var. Kimdir bu Pavlus? Bunu konuşalım.
1: Çok ilginç. Aslında Pavlus güzel bir insandı. Hı hı. Asıl Pavlus yine Anadolu'ludur. Tarsusluydu. Kendisi Roma vatandaşı ama Yahudiydi. Ve Yahudi kurallarına sıkı sıkı bağlı bir kişidir. Yeruşalim'de dönemin en büyük öğretmeninden ders alıyordu. Ve Tarsus'tayken duydu ki Hristiyanlık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Öğrenciler farklı şeyler anlatmaya başladı. İsa'yı, hı hı, anlatıyorlar. Ve Yahudi kurallarını da çiğniyorlar. Bunu duyunca önderlerden izin alarak Hristiyanları hapse attırmak, öldürmek

0: Mesih inananlarına zulmeden birisiyken daha sonra İsa Mesih'in kurtuluş haberini yaymak için yaşamını adamış, bu uğurda birçok zulüm görmüş birisine dönüşüyor. Bunun nedeni nedir? Çok ilginç bu çünkü.
1: Çok ilginç. Tabii çok ilginçtir. Eskiden az önce de söylediğimiz gibi öğrenciler Mesih haçtayken dağıldılar. Ama mezarın boş olduğunu Mesih'le tanıştıktan sonra değiştiler. Şimdi Paulus öğrencileri tutuklatmak, hapse attırmak için izin aldı ve Şam'a gidiyor. Ama yoldayken Rab'la karşılaştı. Aniden durdu. Ve bir ses, Paulus, Paulus, kimsin sen? Dedi, bana zulmettin İsa'yım. Yani burada anlıyoruz ki bir Hristiyana zulmederse, baskı yaparsa Rab İsa'ya baskı yapmış olur. Ne yapayım efendim dedi. Rab dedi, ben seni uluslara öğretmen atadım. Wow. Uluslar dediğimiz Yahudi olmayan halk demektir. Yani Yunanlar demektir. Yani Anadolu'da yaşayan kişiler demektir. Seni atadım ama dedi önce Şam'a gideceksin. Hananya diye birisi var. O dua edecek, gözlerini açacak. Evet. Bakınız ilginç ki burada diyor ki gözlerinde pullar çıktı. O pullar İsa Mesih'in görkemini, yüceliğini, tanrılığını görmeyi engelliyordu. Ama pullar çıkınca Rab kimsin? Gidiyor ve Rab da aynı anda Hananya söylüyor. Paulus diye birisi gelecek, Saul diye birisi. Hananya kutu, ya Rab dedi, bu adam duydum ki bizi öldürmeye geliyor.
0: Evet.
1: Dedi gelecek sana, sen onu dua et ve vaftiz et. Dua ediyor, vaftiz oluyor, canlanıyor, güçleniyor. Ve Rab'in bu sözünü uluslara anlatmaya başlıyor Paulus. Öyle bir adamdı Paulus.
0: Evet, tabii ki kilisenin batıya yayılması konusunda da Paulus'un müjdeleme yolculukları çok etkili oldu. Nerelere oldu bu yolculuk? Paulus tabii ki değiştikten sonra bakış açısı, Rab'le karşılaştıktan sonra.
1: Rab'le karşılaştığını değiştikten, vaftiz olduktan sonra önce Paulus Arabistan'a gitti. Ne için gitti orada? Orada Rab'tan öğrenmeye. Çünkü eğer direkt gitseydi öğrencilere, Petrus'a, Yakub'a, Petrus, Paulus kardeş, Rab böyle böyle yaptı. Yakup başka bir şey söyleyecekti. Yuhanna başka bir şey. Ama gitti Yeruşalim'de, Arabistan'a gitti. 3 yıl kaldı. Orada Rab'la doldu ve geldi. Hatta Galatya'da diyor ki, ben bu İncil'i insandan almadım. Kan ve etten almadım. Yani insan düşüncesi almadım. Direkt Tanrı'dan aldım diyor. Ve bu İncil dışında başka bir İncil vaat ederse lanetlensin diyor, değil mi? Geldi, önce öğrencilerle tanıştı. Yeruşalim'de Barnaba'yla diğerlerle. Biraz kaldıktan sonra okuyoruz da kilisede toplandılar oranın kişiler ve bakın okuyayım burada birkaç ayet. Diyorlar ki İsa Mesih'in müjdesini iletmek için halk geldi, toplandı ve onu uğurlamaya başladı. Nereye uğurladılar onu? Önce Antakya'daydı, şu anda Selefkiye dediğimiz Samanda yerinde gemiyle, Barnabas'la birlikte gemiyle Kıbrıs'a açıldılar. Ve Kıbrıs'ta orada kaldılar, müjdelemeye başladılar. Kıbrıs'tan sonra hemen gemiyle Antakya'ya başladı. Ve Antakya'nın bütün çevresinde dolaştılar. İşte Kıbrıs'tan sonra Antakya, Antakya'dan sonra Pamfilya, işte bölgesine gittiler. Pisidya, Antakya yani Yalvaç, yani Burdur, Isparta bölgesine yerleştiler. Oradan da Konya'ya gitti ve Konya'da çok müjdeleme yaptı. Ve Konya'da gerçekten iman edenler ve İncil'e tepki verenler oldu, iman edenler oldu. Hatta orada da tekrarında bir genç kız kardeşimiz vardı. Çok zengindi ve Paulus'la gitmeye, iman etmeye başladılar. Ailesi soylu olduğu için valiye şikayet ettiler. Vali onu hapse getirdi ama dinlemedi. Ona çok sıkıntılar verdi, dinlemedi. Hapse attılar, dinlemedi ve en son yaşamı boyunca İncil'de yaşadı ve İncil uğrunda kaldı. Paulus birinci geziyi yaptıktan sonra, müjdeleme gezisi yaptıktan sonra tekrar Antakya'ya gittiler ve Antakya'da kardeşleri toplayıp onlara rapor anlattı, dua ettiler. İkinci kez tekrar bir gezmeye başladılar. Tekrar işte Antakya'dan gittiler Konya'ya, Listra ve Galatya. Galatya dediğimiz o dönemde işte Ankara, Eskişehir ve Bolu bölgesinde

0: kalan bir yer. Zaten Galatyalar şeydi, bir eskiden İslam Avrupa, yani Avrupa'dan gelen, göç eden ve o bölgede yaşayan bir halktı. Var ya, onlara oraya gitti, müjdeleme yaptı. Misya'ya, Troas'a gitti. Troas, Çanakkale'de biliyorsun gitti. Evet. Ve orada, oradan da dağıldılar. Batı'ya gittiler. Filippi kenti. Orada kaldılar ve orada kilise kurdular. Orada hapse girdiler. Ve hapiste de hep şükrederlerdi hapiste. Hep şükrederlerdi her şeye rağmen. Ve bir gün bir mucize oldu. Hapsi, deprem oldu. Hapsin müdürü, cezaevi müdürü kendini öldürmek için pavurdu. Aman aman aman, hayır yapma. Onlara dedi, çıkın. Hayır dedi. Yetkililere söyleyeceksiniz. Gelip onlar bizi açacaklar. Kapıyı açacaklar. Bana mucizeler yaptı. Oradan tekrar Selanik'e gitti. Ve bütün o bölgeye, yani Korintoslara kadar gitti. Ve ilk kez İncil Paulus sayesinde batıya gitti. Yani Türkiye'den batıya İncil gitti. Ve Paulus'un gerçekten bu kurduğu kiliseler, iman eden kişilere daha sonra mektuplar yazmaya başladı.
1: Evet, tabii ki birçok yere gittiğini görüyoruz ve yayılmasında aslında Hristiyanlığın çok etkili olduğunu da görüyoruz. Peki Paulus neden hiç doğuya gitmedi, devamlı olarak batıya gitti?
0: Paulus aslında eğitildiği ve bildiği Grekçe, biliyorsun Grekçe. Ve evet, bütün batı, yani Anadolu batısı Grek kültürüyle, Helenlik kültürüyle doluydu. Her yerde biliyorsun felsefenin kökeni de Yunanistan'daydı. Ve dedim ya, Yunanlılar ya, her köşede biri oturur, insanlar gelip onları anlatırdı, felsefe anlatırdı. Ve Paulus, Rab dedi ya, seni uluslara öğretmeni yapacak. Ulus, evet, biliyorsun iki halk vardır. Şeyde, Efeslerde de okuyoruz, İsa Mesih'in haşa gerilmesiyle iki bedenden bir yaptı. Yani eskiden Tanrı'ya ait olmak olduklarını güvenerek, övünerek, biz halkı, biz Tanrı'ya ait olan halkız. Öbürlerine de ulusa goyim derlerdi, goyim derlerdi. Yunanlar da kendileri medeni olmakla övünürlerdi, kendileri uygardı ve kendilerine olmayan insanlar barbar derlerdi, biliyorsun. Ama Paulus bu hem barbarlara borçluydu hem de Yunanlara borçluydu. Ve Paulus gittiği zaman, bakınız, Kutsal Kitabın eski ahidin, yani İsa'dan önce 3. yüzyılda çevrildi. Septuaginta, yani Septuaginta, Septuaginta. O zaman Tanrı tanımayan Antiochus dedi ki, dünyanın bütün kitapları çevireceğiz. Şimdi 70 kişi aldı İsrail'den. Kutsal Kitabı bilen, onları Aleksandria yerine götürdü. Uğraştılar ve eski ahidi çevirdiler. Şimdi mükemmel bir çeviridir. Şimdi dünyada en çok okunan mükemmel bir çeviridir. Ve İsa Mesih'ten önce 3. yüzyılda yapıldı. Ve Kutsal Kitabı'nın da değişmediğini gösteriyor o da. Ve Paulus gittiği zaman Anadolu'ya, Yunanlara İncil'i konuştuğu zaman onların anladığı dille konuşuyor. O kitaptan konuşuyor. Çok farklıdır, değil mi? Şimdi sen gidiyorsun bir köye, onların dili, atıyorum ki neyse ismini söylemeyeyim de, bir köye gidiyorsun, onların diliyle İncil'i anlattığın zaman farklıdır. Evet. Bilmediği dille anlasan farklıdır. Sen gidersen bir Anadolu köyünde Japonca anlasan kim anlayacak?
1: Evet, doğru. O zaman dil aslında Grekçe bilmesi batıya doğru ilerlemesi konusunda
0: kesin,
1: etkili
0: o kültürü
1: oldu,
0: biliyordu ve Rab da ona o dönemde. Ama Rab'in bir işi vardı. Doğuda da Rab boşa kalmadı. Doğuda da gönderecek kilise. Ama Paulus hep batıya gitti.
1: Evet, birçok mektup yazdı aslında. Bu mektupların müjdeleme yolculukları sırasında mı yazdı?
0: Genellikle Paulus biliyorsun kendi işleri de, kendi işini yaptı, para kazanmak için çadırcık yapıyordu. Boş zamanında kiliselere mektup yazıyordu ve bu mektupların çoğu da hapiste yazdı. Şimdi ne kadar güzel bir şey düşünce, hepimize büyük bir teşvik. Düşün ki Filipi'de iman edenler vardır, değil mi? Korintos'ta iman edenler vardır, Efes'te iman edenler vardır, Selanik'te iman edenler vardır. Ve onları boş bırakmadı, yine teşvik etmeye başladı. Ve bunları, mektupların çoğu, zaten dikkat edersek mektupların çoğu teşvik mektubudur. Ve her mektup da o kilisenin, o bulundukları şehrin kültürüne göre yazmış. Korintoslar çok acayip insanlardı. Korintoslar şu andaki İstanbul gibiydi. Çok uygar bir kentti. Farklı insanlar vardı ve günah da çoktu. Evet. Ama Paulus çok net, Kutsal Kitaba göre, İncil'e göre ters bir şey evet demedi. Değil mi? Galatyalara yazdı. Galatyalıların başka sorunu vardı. Hatta onlar diyor ki, ey akılsız Galatyalar, ruhla başlamışken nasıl olur da şeriatla bitiriyorsunuz? Çünkü bunlar iman etmişlerdi, Yahudiydiler. Biraz zaman geçince Musa'yı da kabul edelim, sünneti de kabul edelim, karıştırdılar. Evet. Rab istiyor ki yeni kumaş yeni yama, eski kumaş eski yama. O kadar. Biz yeni kumaşa eski maya yapamayız.
1: Evet.
0: Mesih'in getirdiği doğruluk, güzellik kutsallık mayasıdır. Biz ondan yememiz lazım. Onu özümsememiz lazımdır.
1: Evet, aslında program boyunca konuştuklarımızdan görüyoruz ki Hristiyanlık Anadolu topraklarında çok da kolay değil yayılması. Birçok zulüm görülmüş, birçok şehit verilmiş. Hatta Pavlus da Hristiyanlara zulmeden birisiyken Rab'le karşılaştıktan sonra aslında değiştiğini, yaşamını Rab'be verdiğini ve bu uğurda çok acılar çektiğini de görüyoruz. Birçok mektup yazdığını da görüyoruz kiliselere. Evet, aslında Rab'le karşılaşma olunca herkes değişebiliyor ve her yürek değişebiliyor. Onu da görmüş olduk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Esen kalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
11: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: bitti ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu, yaşamımıza hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak nasıl etki ettiğini konu alıyoruz. Ve bunların yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Bugünkü konumuz ise cinayet olacak. Neden cinayet günahtır ve insanlar neden cinayet işler gibi konulara değineceğiz. Ve bunun yerine hangi erdemi koyabiliriz ona bakacağız. Nasıl belki yaşatma arzusuna sahip olabiliriz, yaşama saygı nasıl duyabiliriz buna değineceğiz. Nuh Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Kıymetli dinleyicilerimize aslında sorulara geçmeden önce, sohbetimize başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu konularda sorunuz varsa hem program konularımızla alakalı hem de Hristiyanlıkla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize iletebilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onları hatırlatmış olayım. Cinayet neden günahtır Nuh Bey?
1: Cinayet, Hristiyan bakış açısına göre cinayet aslında Tanrı'nın yarattığı kutsal yaşamı yok etmek olduğu için günahtır. Kutsal kitapta yaşam Tanrı'nın verdiği en değerli armağanlardan biri olarak, yani insana verdiği en değerli armağanlardan biri olarak kabul edilir. Ve insanlar Tanrı'nın suretinde yaratıldığından her bireyin diğerine kutsal kabul etmesi gerekiyor. Yani ona zarar vermek, onun yaşamını sonlandırmaması gerekiyor. Aynı zamanda Tanrı yaratıcıdır ve insan yaşamının tek sahibi kendisidir, odur. Ve cinayet bu kutsallığı ihlal ediyor ve Tanrı'nın yarattığı düzene karşı bir saldırı olarak görüldüğü için de günah olarak adlandırabiliriz. Kutsal kitapta cinayetin günah olduğuna dair örnekler var. Mesela biz 10 emire baktığımız zaman orada öldürmeyeceksin diye çıkış kitabına baktığımızda 20. ve 13. ayette adam öldürmeyeceksin derken kimseyi öldürmemesi gerekti. Bu emir insanların birbirine zarar vermemesi ve yaşamının kutsallığının korumasını buyuruyor. Cinayet Tanrı'nın buyruğunu ihlal etmek anlamına geliyor. O anlamda ne oluyor? Tanrı'nın buyruğunu, Tanrı'nın sözünü ihlal etmek zaten günahın başlıca kaynağı, sebebi oluyor. Ve aynı zamanda İsa Mesih cinayetin sadece bir eyleme geçtiği zaman değil, yürekten kaynaklandığını, bir düşünce olarak başladığını ve bu bazen sözlü bir şekilde başkalarını zarar verebileceğini bizlere söylüyor. Ve bunu cinayete aynı kefeye koyuyor, yani aynı ölçüde bakıyor. Matta 5. bölüm 21. 22. ayetlere baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Yani öldüren kişinin, cinayet işleyen kişinin yargılanması gerektiği konuşulan bir gerçektir. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, yani onu aşağılayıcı bir söz söylerse, cehennem ateşini hak edecektir diyor. Burada direkt İsa Mesih aslında adam öldürmenin, cinayetin ya da cinayete teşebbüsün cehenneme gidecek kadar büyük bir günah olduğunu aslında burada çok ciddi bir şekilde vurguluyor ve biz bunu Hristiyanlar olarak benimsediğimizden cinayetin günah olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, aslında her insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Ve insan canı değerlidir. Yaşama saygı duymamız gerekiyor. Bu açıdan aslında cinayet günahtır. Ve bazı özgürlük bildirgeleri var. Mesela orada da sanırsam Amerikan özgürlük bildirgesi miydi? Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim belki. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın yanlış söylüyorsam eğer. Örneğin orada diyor ki her insan Tanrı suretinde yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlüklere sahiptir diyerek başlıyor. Ve aslında yaşama hakkı da bunlardan biri elbette.
1: Evet.
0: Peki İnsanlar neden cinayet işliyor Nuh Bey? Yani şu an topluma baktığımız zaman Ülkemizde de maalesef haberlerde hı-hı. çok sık duyduğumuz işte çocuk cinayetleri var, kadın hı-hı. cinayetleri var. Hı-hı. Herkes birbirine karşı çok böyle sabırsız, öfkeli ve çok rahat bir şekilde cinayet işleyebiliyor. Neden bu var?
1: Aslında insanların cinayet işlemesinin ardında psikolojik sebepler, etkenler çok büyük. Aynı zamanda sosyal ve ruhsal birçok etken de var. Ama biz Hristiyan bakış açısına göre cinayetin işlenmesinin sebebi insanın günahkar doğasından kaynaklandığını ve bozulmuş içsel halinin bir dışa vuruş yansıması olarak görüyoruz. Yani insanlar günaha düştükten sonra, Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra kendi başına buyruk olup kendi bir isteğine göre, kendi arzularına göre hareket edip öfkesini kontrol etmek yerine onu Tanrı'nın iradesine göre yönlendirmektense kendi bildiği, aklına geldiği gibi hareket etmeye başlıyor. Bu günahkar doğa ve bozulma cinayetin başlıca sebeplerinden biridir diyebiliriz. Yaratılışta Adem ve Havva Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ederek ve onun iradesine aykırı bir yaşam yaşayarak günah işlemiş oldu. Ve bu günahtan kaynaklanan bir şey cinayet olarak söyleyebiliriz. Romalılar 7. bölüm 18. ayette Pavlus bunu aslında insanın yapısını açıklayacak bir şekilde şöyle söylüyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor. Hı hı. Bunu söylerken aslında içinde iyilik, kendi insanın kendi gücü iyilik yapmada yetersiz kalabileceğini ifade ediyor. Çünkü günahlı bir yapıya sahip olduğu için iyilik yapmaktan çok kötülüğe daha çok meyilli oluyor ve öfkesine ya da kızgınlığını ya da kıskançlığını ya bir çeşitli şeylerden dolayı bunu doğası gereği cinayete kadar götürebiliyor. Bir diğer etken neden insanlar cinayet işliyor? Kıskançlık ve haset diyebiliriz. Yani cinayetin temel sebeplerinin birinde kıskançlık ve haset var. Bu Kain'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayında da biz defalarca örnek veriyoruz. Çünkü ilk cinayet olduğu için bunu genellikle örnek veriyoruz. Hı hı. Oraya baktığımız zaman Kain sunusu kabul edilmedi ama Habil'in sunusu kabul edildi. Burada Kain ne yapıyor? Kardeşini kıskanıyor ve hı hı. bu kıskançlık haset oluyor. Onu kıskandığı için ona karşı bir kin, öfke besliyor. Ve bu cinayete kadar, ilk cinayete kadar götürebiliyor. Ve öfkenin aslında yürekte başlayan bir arzuyla başlıyor. Kıskançlık arzusuyla başlıyor. Evet. Ve cinayete kadar gidiyor ve Yakup kitabına baktığımız zaman İncil'de Yakup 4. bölüm 2. ayette şöyle bir şey söylüyor. Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Yani bu insanın yüreğindeki arzu, bir şey elde edememesi, kıskançlık duygusu insanları kavgaya ve cinayete sürüklediğini hı-hı. görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak öfke ve kini de buna bağlayabiliriz. Kibir ve güç arzusunu da buna bağlayabiliriz. Birçok insan güç arzusu, kibirden dolayı güç kontrolünü karşı tarafını ortadan kaldırmak, rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanabiliyor. Hı hı. Bunlar olabilir ama toplumsal ve psikolojik etkenleri göz ardı edemeyiz. Yani bunlar neler olabilir? Cinayetin sosyolojik ve psikolojik boyutları var. Yoksulluk mesela. Yoksulluk olan ülkelerde biraz daha insanlar cinayete meyilli olabiliyor. Yaşadıkları sıkıntılar, zorluklar onları kendi kontrolünü edemeyip hırsızlık yapıp ya da başka şeyleri yönlendirip cinayete gidebiliyor. Adaletsizlik, toplumdaki adaletsizlik bunu tetikleyebiliyor. Psikolojik hastalıklar var. Gerçekten depresyon gibi, bunalıma girme. Bu tarz şeylerin arkasında da kişi kendini kaybedip bu tarz şeylere yönelebiliyor. Kötü yaşam koşulları çok etkiliyor diyebiliriz. Yani tüm bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman insanların cinayet işleme sebebi bulunabilir. Ama hiçbir sebep cinayet işlemek için bir neden olamaz, evet. bir bahane olamaz. Bunun hı-hı. da altını çizmek gerekiyor.
0: Evet. Ve Tanrı peki, yani aslında şeyi anlamak için soruyorum bunu. Burada hı-hı. cinayetten bahsediyoruz. Adam öldürmekten hı-hı. bahsediyoruz. İşte 10 emirde anlatıldığı hı-hı. şekilde orada adam öldürmeyeceksin diye buyuruyor. Peki Tanrı kötü insanların da öldürülmesine karşı mı?
1: Aslında bu önemli bir soru. Bizi hı-hı. çok düşündüren bir soru. Ama benim kutsal kitabı okurken çok etkilendiğim bir yer var. Hezekiel 33. bölüm 11. ayette. Bu Tanrı'nın direkt bu kötü insanlara olan yüreğini gösteren bir ayet. Şöyle söylüyor. Onlara de ki, varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün kötü yollarınızdan, dönün diyor. Yani burada Tanrı'nın aslında kötü insanların ölmesinden sevinç duymaması aslında Tanrı'nın yüreğini bize en iyi yansıtan kısımdır. Ve Tanrı'nın dileği, Tanrı'nın amacı her zaman yaşam vermektir. Tanrı'nın insana yaşam vermeyi her zaman en büyük hedef olarak görüyor. Ve İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı da aslında bizler yok olmayalım, yaşayalım diye geldi, değil mi? Bunun için Tanrı tüm insanların hayatına değer veriyor, onların kurtuluşunu arzuluyor. Kutsal Kitap Tanrı her türlü insana iyi ya da kötü olarak algılansın, merhamet gösterdiği, sabırlı olduğu ve onların doğru yola dönmesini istediği sıkça vurgulanıyor. Biz bunu yeni anlaşmada Tanrı'nın günahkar insanlara bile merhamet gösterdiğini sıkça ayetler aracıyla görüyoruz. Örneğin 2. Petrus 3. bölüm 9. ayete baktığımızda Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Bu ifadeye baktığımız zaman bile Tanrı hiçbir insanın, hiçbir günahkar insanın yok olmasını istemiyor. Onlar için her zaman bir fırsat veriyor ve o kişilerin tövbe etmesini bekliyor. Ve Tanrı'nın adaletin gerekliliği karşısında da mesela Tanrı adil bir yargıçtır. Sevgi Tanrısı olduğu gibi adil bir yargıçtır. Ve eski anlaşmada Tanrı kötülüğün cezalandırmasını gerektiğine dair örnekler de var. Tanrı cezalandırabiliyor onları. Mesela Sodom Gomorra'nın yok edilmesi, Nuh tufanının olması, o zaman insanların yok edilmesi, Tanrı'nın kötülüğe karşı adaletli bir tutum sergilediği olarak yorumlayabiliriz bunu. Yani bu örnekler Tanrı toplumda yaygın hale gelen şiddet, adaletsizlik ve Allahsızlığa karşı son çare olarak müdahale edip onları ölümle yargılayabiliyor. Ama biz bunu çok insan öfkesi gibi ya da insanın tavrı gibi algılamamamız gerekiyor. Daha önce de vurguladığımız gibi Tanrı'nın adaleti var ve Tanrı belirli bir süre bekliyor, ona fırsatlar veriyor. O grup, yani insan olabilir, bir topluluk olabilir, bunlar o yanlış yerlerinden dönmediği zaman Tanrı yargıç olarak, sevgi Tanrısı olduğu yargıç olarak bunu insanlara ölümle de yargısını getirebiliyor. Ama Tanrı'nın esas amacının ölüm olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı kimsenin ölmesini istemiyor ve bazen Tanrı insan eliyle de cezalandırabiliyor. Bu biraz düşündürücü. İnsan eli derken o zaman biz de Tanrı'nın adaletini biz mi sağlıyoruz diye. Bu o anlamda değil. Hukuki öldürme işlemi var. Yani nedir? Devletin Tanrı tarafından adaleti sağlamak için yetkilendirildiği düşünülüyor Hristiyanlıkta. Romalılar 13. bölüm 1 ve 4. ayete baktığımız zaman ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Yani Tanrı bugün hükümeti koymuş, bir yasa koymuş ve o yasa aracılığıyla kendi isteğini, yani o yargılamasını yapabiliyor. Ve bu bazı ülkelerde tabii devlet otoritesi kötülüğe karşı bir kılıç taşıdığını ve bu kılıcı adaleti sağlamak için kullandığını ifade ederken tabii bazen bu yozlaşmış bir şekilde oluyor ama Tanrı yozlaşmış şekilde kullanılmasını değil de yasanın doğru bir şekilde kullanıp adaletli bir şekilde insanları yargılaması aracılığıyla bunu kullanabiliyor. Ama temele baktığımız zaman, İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman Tanrı her zaman merhamet ve affetmekten yana olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı insanların öldürülmesi değil, bir düşmanınızı sevin, size zulmedenler için dua edin diyerek aslında sürekli olarak merhamet ve affı teşvik ediyor ve insanların birbirine öç almak yerine bağışlamayı şey diyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Son yargı ve kötülüğün sonu geleceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani Tanrı kötü insanların öldürülmesine karşı ama insanlar hayatta kaldığı süre boyunca Tanrı onlara fırsat veriyor. Ama Tanrı'nın, yani Mesih İsa'nın ikinci gelişinde dünyanın sonu geldiğinde o zaman artık bir dönüş olmayacak. O zaman fırsat olmayacak. O zaman herkes Tanrı'nın yargısı önünde durduğunda günah işlemiş olanlar sonsuz yargıya girecek. Ama Tanrı isteğini yapanlar ve Tanrı'ya iman edenler, İsa Mesih'e iman edenler sonsuz yaşama girecek. O yüzden bizler bunun farkında olmamız gerekiyor. Bugün yaşıyorsak kötü insanlar için fırsat vardı ve Tanrı onların dönmesini istiyor. Tövbe etmesini istiyor. Kötü yollardan kurtulmasını istiyor. Bu cinayet işlemiş kişi de olabilir. Normal bir insan da olabilir.
0: Evet. Aslında şimdi kısa bir araya gideceğiz ve siz bahsettiğiniz farklı konulardan zaten Tanrı'nın isteğini de kısaca burada değinmiş olalım. Aslında cinayet kavramından bahsettik ve Tanrı'nın bizi kendi suretinde yarattığından bahsettik. Ve her insanın aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için yaşam hakkına sahip olduğunu gördük. Elbette yaşam alma ve yaşam verme hakkı Tanrı'dadır. Haliyle Tanrı eski ayet içerisinde de takım olaylar karşısında o ölüm belki cezasını uygun görmüştür ama bize verilen buyruk adam öldürmeyeceksindir. Yani bizim yetkimiz alanında değildir bu. Ve yine günün sonunda Tanrı'nın isteğinin aslında bizim yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Yani günahla beraber giren o ölümden bizi arındırmak, bizi kurtarmak, bizi aklamak ve kendisiyle tekrar barıştırarak o kaybetmiş olduğumuz, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu sonsuz yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Ki zaten Tanrı'nın yaratma amacı oydu, sonsuz yaşam içerisinde, değil mi? Onunla birlikte yaşayalım diye kutsal kitabın ifade ettiği şekilde Adem'in burnuna yaşam soluğunu üfledi Tanrı. Onu görüyoruz. Ve amacı yaşam vermek, tasarısı bu zaten, sonsuz yaşamdı. Bunu görüyoruz. Ve bugün de aslında Yuhanna 3.16'dan okumak istiyorum. Bugün de maalesef Tanrı'dan uzaklaşmış olan bizleri kendisi Mesih İsa aracılığıyla aklamakta ve kurtarmakta. Yuhanna 3.16'da diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında İsa Mesih de yine bizi yaşatmak için, o yaşatma arzusuyla dünyaya geldi. O zaman Tanrı'nın isteği aslında bizim yaşatma arzusuna sahip olmamız. Bunu görüyoruz. Kısa bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik ve cinayet kavramını konuşuyorduk. Cinayetin karşısında aslında nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz? Nasıl bu günahın yerine bu erdemi koyabiliriz? Konu alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin. Nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz?
1: Yaşatma arzusuna sahip olmak aslında başkalarının hayatlarına değer vermekten başlıyor. Ve onları desteklemek için içsel bir sevgi, merhamet, anlam duygusuyla dolu olmakla başlıyor. Hristiyanlar bu arzuyu geliştirmek için aslında Tanrı'nın sevgisini örnek almayı, insan öğretilerini izlemeyi, ruhun meyvelerini yansıtarak yaşamayı öğütleniyor. Tanrı'nın yarattığı dışa olan sevgisini anlamak bizim başta yapmamız gereken şeylerden biri. Tanrı tüm insanları kendi suretinde yarattı. Biz hep bunu vurguladık. Bu da her insanın özel olduğunu, değerli olduğu anlamına geliyor. Kimse bizim eleştirilerimize göre, değerlendirmemize göre daha aşağı bir varlık değildir. Herkes Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Kadın da erkek de Tanrı benzeyişinde yaratıldı. Ufak çocuklar da herkes Tanrı benzeyişinde yaratıldığı için hiçbir şekilde Tanrı'nın yarattığı o değer verdiği kavramı hor görüp onlara zarar vermemek gerekiyor. Bu kavramın bilincinde olmak gerekiyor. Ve senin az önce programı ilk yarıyı kapatırken söylediğin ayet çok önemli. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi, biricik oğlunu verdi ve bu tüm insanları Tanrı'nın duyduğu sevgiyi gösteriyor. Tanrı tüm insanları kendi benzeşinde yarattığı insanlara değer verip onları yaşatmak için mücadele ettiğini görüyorsak, biz de aynı şekilde bu yaşatma arzusuna sahip olmak için Tanrı'nın o yaratılıştaki olan sevgisini anlamamız gerekiyor. Bunu anladığımız zaman bize yardımcı olacağını düşünüyorum. İsa'nın merhamet ve hizmet örneğini takip etmek de çok etkili olacak. Aslında İsa'nın yaşamına baktığımız zaman başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için şifa veriyor, onlar için dua ediyor, onların acılarını paylaşıyor, onları destekliyor, hatta kurtarmak için özverili bir sevgi gösteriyor. Ve sonuç olarak aslında kendi hayatını veriyor. Biz Yuhanna 10. bölüm 11. ayete baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir. Yani o tüm insanlar için kendi canını verdi ve bu insanlara olan merhametini, sevgisini bize bu şekilde gösterir. Yaptığı hizmetler de hepsi insanları yaşatmaya yönelik hareketlerdi, eylemlerdi. Ve bizler İsa'nın öğretişlerini takip ederek bunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda ruhun meyvelerini hayata geçirmek de çok önemli. Yani ruhun meyvelerine baktığım zaman en birinci sırada sevgi geliyor. Sonra sabır, esen, iyilik, yumuşak huyluluk gibi böyle birkaç tane ruhun meyvesi var. Ve bizler Tanrı'nın ruhunda yaşadığımız sürece, yani onun yönlendirişine göre yaşadığımız süre boyunca bu ruhun meyveleri bizim hayatımızda çıkar ve sevgi aracıyla insanlara baktığımız zaman onları daha çok yaşatmak isteği doğacak bizim içimizde. Bir başka şey de aslında hep vurguladığımız noktaları sanki tekrarlıyormuş gibi olacak ama İsa Mesih'in bizim bağışlayıcı ve merhamet dolu olmamızı istiyor. Bu başkalarını yaşatmak için çok önemli bir, yaşamlarına saygı duymak, yaşatmak için çok önemli bir şey. Başkalarına karşı her zaman bağışlayıcı, merhametli olursak, kin, nefret ve öfkeli davranmazsak aslında bu bizim o kişilere, onların yaşamına saygı duymamız için gerekli etki olacağını düşünüyorum.
0: İlginç bir nokta daha var aslında, onu da merak ediyorum. Tabii ki günahın büyüğü ya da küçüğü yok, bunu biliyoruz. Elbette etkisel anlamda daha büyük etkileri olan günahlar var tabii ki. Ama yargı anlamında hepsi bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, Tanrı'dan ayırıyor. Ve bu yüzden aslında zaten biz Tanrı'dan uzağız. Ve bu yüzden Mesih İsa'ya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden Mesih İsa çarmı üzerinde öldü. Üçüncü gün dirildi ve diri olarak göğe alındı. Bir gün tekrar geri gelecek. Haliyle günah kavramına baktığımız zaman aslında bunun bizi yozlaştırdığını görüyoruz. Ama bununla beraber sanki az önce de söylediğim gibi bazı günahların daha büyük etkileri var.

0: büyüklüğü özellikle vurguladığımız noktada İsa Mesih çarmıhta ölümü kimin için öldü? Tüm günahkar insanlar için kefaret olarak öldü. Yani tüm insanların günahının bedelini kendisi çarmıhta bir bedel olarak ödedi. Cinayet gibi ağır günahların işlemleri bile samimi bir tövbe varsa, gerçekten o günahın farkına varırsa ve yaptığı günahından dönerse, tövbe ederse, imanla Tanrı'nın bağışını alabileceğini kutsal kitap ve Hristiyanlık anlayışı bize bu şekilde öğretiyor. Bir örnek vermek gerekirse aslında Paulus denilen birisi vardı ve Ferisi'ydi, aşırı yasaya bağlı biriydi, Yahudi'ydi ve Hristiyanlara zulümden sorumlu olmasına, onların ölümüne neden olmasına rağmen Mesih tarafından bağışlanıyor. Mesih ona görünüyor. İsa Mesih dirilmiş olan İsa Mesih ona görünüyor. Ve onu Hristiyan kilisesinin en önemli figürlerinden biri haline getiriyor. Yani o İstefanos'un taşlanmasında da en ön safhadaydı ve daha sonra birçok Hristiyan'ın zulmedilmesinde, evet, öldürülmesine aracı olmak için elinden geleni yaptı. O düşünceyle hareket etti. Aslında ona baktığımız zaman cinayet işlemiş ya da işleyen birisinin yüreği vardı onda. Ama Tanrı ona merhamet edip, onun tövbe edip, onu kendi hizmetine alarak daha sonradan çok daha yararlı bir şekilde Tanrı'ya hizmet ettiğini görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman kurtuluşun yolu Tanrı'ya samimiyetle dönmek, günahlarından tövbe etmek ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ederse bu kişinin cinayet bile işlemiş olsa Tanrı'nın affına kavuşacağını söyleyebiliriz.
1: Bu noktada şeyi de anlamak belki daha iyi olabilir. Hani zaten programın başında ilk yarıda bahsettik cinayet neden günahtır diye. Ve bir noktada aslında ben şeyden bahsetmiştim. Tanrı can alıp can verme yetkisine Tanrı sahiptir aslında. Tanrı'nın yetki alanıdır bu diye. Tanrı'nın aslında cinayeti günah olarak tanımlamasının sebebi gerçekten cinayet işlemeye karşı olması mı? Yoksa bu sadece Tanrı'nın yetkisiyle alakalı bir durum. Yani biz onun yetkisine göz diktiğimiz için mi bu günah?
0: Yani temelde baktığımız zaman Tanrı gerçekten cinayet işlemeye karşı. Bunu öncelikle söyleyelim. İkinci olarak sizin söylediğiniz nokta yetkiye göz dikimi. Tanrı'nın yaşam veren Tanrı'dır, yaşam alacak olan da Tanrı'dır. O hakkı sadece Tanrı'ya sahiptir. Ve bu kavram onun içerisinden kaynaklanıyor. Yani cinayet işlenmeye karşı olan Tanrı aslında temelde karşı duruyor. Ama aynı zamanda da kendi yetkisini başkası almasına da karşı. Bu ikisi de sorun içindeki iki durumda var. Ama yaşamın kutsallığı Tanrı tarafından belirleniyor. Yaşam Tanrı veriyor ve herkes onun suretinde yarattığını biz söyledik. Ve bunlar cinayet işlemek yalnızca bir insanı öldürmek değil, Tanrı'nın suretini taşıyan bir varlığı ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu yüzden sadece Tanrı benim yetkime göz dikti de ben bu yüzden karşıyım demiyor. Temelde Tanrı'nın suretinde yaratılmış, Tanrı'nın değer verdiği kavramı yok sayıp onun kurallarını ihlal ettiği için Tanrı cinayete karşı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten az önce de söyledim, on emirde olsun ya da başka şeylerde olsun Tanrı'nın öldürmekten çok yaşatmaya istediğini ve kuralların da yasalarını da öldürmemek üzerine vermesinin sebebi de sadece kendi yetkisine insanlar göz diktiği içindi. Başka sevgiye temel, başka temel sebeplerden dolayı söyleyebiliriz.
1: Evet, bazı noktalarda çünkü biz yanlış anlayabiliyoruz. Yani sadece bunun bir kural bütünü olduğunu düşünebiliyoruz ama baktığımız zaman siz bahsettiniz zaten. Önemli bir noktaya değindiniz. Aslında zaten bunu Tanrı gerçekten istemiyor. Çünkü zaten Tanrı bizi sonsuz yaşam için yarattı. İkinci yarının başında da bahsettik. Sonsuz yaşam amacıyla yarattı. Adem ve Havva'da da onu görüyoruz. O yaşam soluğunu onlara üfledi. Ve gerçekten bize yaşam vermek istiyor. Sadece hani bir yetki meselesinden ziyade. Gerçekten buna karşıdır. Ve bu gerçekten kötü olduğu için zaten Tanrı bunu günah olarak bize açıklamıştır. İsa'da sıkça bahsettik aslında ama belki yayını bitirmeden önce, programımızın sonuna gelmeden önce İsa'da yaşatma arzusunu nasıl görüyoruz?
0: Aslında İsa Mesih'in hani öğretişleri, yaptığı hizmetler hepsini onu gösteriyor ama örnek verilecekse mesela 3 tane ölü, 3 yerdeki 3 ölüyü İsa Mesih diriltiyor. Mesela Nail'li dul kadının oğlu vardı. Kadının biricik oğlu, yani eşi de ölmüş ya da kadın dul kalmış ve tek bir oğlu var. ve oğlunun öldüğünü görüyor ve İsa Mesih o köyde o kadının oğlunu öldüğünü görünce gidiyor, yaklaşıyor ölüye ve genç adam sana söylüyorum kalk diyerek onu tekrar yaşam veriyor. Yani burada İsa Mesih bu dul kadın oğlunu dirilterek aslında yaşama arzusunun

0: kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. İnsanları yaşatma arzusunun. Sonra Yair'in kızı diye 12 yaşında bir kız var. Bir hastalığa yakalanıyor, ölüyor. Ve aynı şekilde İsa Mesih yine gidiyor. Babasına diyorlar ki kızın öldü artık, İsa Mesih'i rahat bırak hani, iş işten geçti gibi. Ama İsa Mesih vazgeçmiyor. 12 yaşındaki o kızı yaşatıyor. Tekrar hayata döndürüp ailesine geri veriyor. Ve bir örnekte Lazar, İsa'nın sevdiği öğrencilerinden biriydi. O da hastalanıyor ve ölüyor ve ölümünden 4 gün geçmesine rağmen İsa Mesih onu diriltmeye gidiyor. Bu İsa Mesih'in aslında ne kadar yaşatma arzusuyla dolu olduğunu bize gösteriyor. Ama bunun dışında İsa'nın çarmıhta ölmesi, çarmıh üzerinde hepimiz için ölmesi ve ölümden dirilmesi aslında bizi yaşatmak istemesinin tek bir amacıydı. Yani ölecek ki ölümden dirilecek ve bizi o ölümden ilk dirilen olarak ne yapacak? Ölen bütün insanlara yaşam verecek. Ve İsa Mesih'in asıl amacı burada kaynaklanıyor ve İsa diyor ki diriliş ve yaşam benim. Yuhanna bölümüne bakarsak 11:25'te İsa Mesih Lazar'ı dirilttikten sonra insanlara bunu söylüyor. Diriliş ve yaşam benim. Kendisinin yaşam olduğunu ve ölüleri dirilten, dirilişin kaynağı olduğunu bize göstererek aslında ne kadar büyük bir yaşatma arzusuna sahip olduğunu açıklayabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Aslında bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Cinayet konusuna girdik. Ve aslında Tanrı'nın o yaşatma arzusuna sahip olduğunu gördük bu noktada. Ve bunun karşısında biz de Mesih'i tanıyarak, aslında Mesih İsa'ya iman ederek, bu sayede Tanrı'yı tanıyarak, nasıl Mesih İsa bizim günahlarımız karşısında kendi canını vermişse ve bunun amacı sonsuz yaşama kavuşmamızsa, bizim de aslında insanlara karşı bu yaşatma arzusunda olmamız gerektiğini gördük. Bu konuda problemler varsa, bu konuda eksikler varsa, bu konuda belki dua etmemizi istiyorsanız bizlere yazabilirsiniz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Aynı şekilde Hristiyanlık inancıyla alakalı genel sorularınız varsa soru@radyomaranata.com posta adresinden bize iletebilirsiniz ve sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Günah Verden programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı.
2: Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Marnata dinleyicileri. Her hafta farklı bir konuyu ele aldığımız bu programımızda bugünkü konumuz Kutsal Kitap'ta geçen kılıç ifadesi. Farklı durumlarda geçen bu ifadenin neyi nasıl ifade ettiğini araştıracağız. Bu yolculukta yine bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Marnata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz soru@radyomarnata.com'dan bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde İsa Mesih'in kılıç mı getirdiğini yoksa barış mı getirdiğini konuşacağız ve araştıracağız. Ve buradaki kılıç ifadelerinde, kutsal kitapta geçen kılıç ifadelerinde herhangi bir çelişki olup olmadığını inceleyeceğiz birlikte. İlk soruma geçiyorum. Matta'ya göre Hazreti İsa yeryüzünde selamet getirmeye geldiğimi sanmayın. Ben selamet değil fakat kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının, kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır sözü Hristiyan inancının yine aynı şekilde Matta 5. bölüm 9. ayetindeki ne mutlu barışı sağlayanlara şeklindeki barış ve sevgi kavramlarıyla çelişmiyor mu sizce? Hatta bu konuda evet. Luka 12. bölüm 49 veya 52'de ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı şeklinde de geçiyor. Nasıl açıklayalım?
1: Evet, benim bir sorum var aslında başlarken dinleyicilere soruyorum. Yani onlar bu tabii konuşmanın ki akışını dinlerken düşünebilirler. Yani İsa Mesih bu toplumda bilinen bir şahsiyet. Yani herkes hemen hemen duymayan yoktur. Yani herkes biliyor bunu. İsa Mesih ordu kurdu mu? Kılıç taşıdı mı? Ve yandaşlarını yani öğrencilerini savaşmaya gönderdi mi? Daha sonra evet, elçiler ordu kurdu mu? Yani kılıç alın yanınıza diyor, biraz sonra o konuya da geleceğiz. Evet. Yanlarında bir kılıç taşıdığına dair bir belge, bir şey var mıydı? Yok. Yani bunlar aslında metnin sadece belli bir yerine bakmaktan kaynaklanıyor. Yani bu tür sorular oradan kaynaklanıyor. Metne bakıldığı zaman eğer sadece işte yeryüzünde selamet getirmeye geldiğimi sanmayın, ben selamet değil fakat kılıç getirmeye geldim dediğinde neyi anlatıyor? Aslında açıklıyor da yani. Çünkü ben adamla babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Yani soruda yer alan bu ayetlere baktığımızda biz cümleyi okuduğumuzda bunu zaten anlıyoruz. Yani bir ulusa savaş etmekten söz etmiyor. Yani nedir? İşte kişinin ailesiyle sorun olacağını söylüyor ki yine bu seri içerisinde konuştuk. Hatta hemen yakın zamanda az önce de konuştuk. İşte Paulus diyor ben müjdeden utanmıyorum. Yani neden utanmıyor? Çünkü o dönemde Hristiyan olmak demek dışlanmak demekti.
0: Tabii.
1: Yani Yahudiliği reddetmek gibi algılandı. Evet. Tutucu kişiler ve aşırı milliyetçi kişilerdi. O zaman İsa kendisine iman edenlerin yani günahlarının yargısına karşılık ölüp dirildiğini kabul edenlerin babasıyla, annesiyle, kızıyla, kaynanasıyla herkesle ayrılığı olacağını söylüyor. Ve aslında biz bunu bugünkü toplumda görüyoruz.
0: Görüyoruz, evet.
1: Ben hatta yani birkaç kez tanıkta oldum. İşte bir kişinin çocuğu Hristiyan olmuşsa işte onun annesine babasına öğüt veriliyor. Yani
0: evet,
1: engellemesi ya da dışlaması için. Hatta reddedilenleri de gördüm. Yani kendi buna da tanık oldum. Ben böyle bir şey yaşamadım çok şükür. Ama evet, aynı zamanda ne oluyor? İşte İsa Mesih'e inanmak o kadar kolay bir şey değil. Yani o kadar kolay bir şey değil. Kişinin kendinden vazgeçmesi gerekiyor. Ve İsa beni izleyecek olanlar çarmıhını yüklenip ardımdan gelsin dediğinde aslında anlatmak istediği konu budur. Ama bu defa burada ben diyor işte selamet değil kılıç getirmeye geldim. Evet. Ki Yuhanna bölümünde 6. bölümde İsa öğretilerini verdiği zaman orada kişiler dinlediler ama öğrencileri ne dedi? Bu söz çok çetindir. Yani ve terk etmeye başladılar İsa Mesih'i. Yuhanna 6. bölümde birçok kişiyi terk ediyor diyor. Ve o İsa'nın öğretisini kabul edemedi o öğrencileri, yani öğrenciyim diyen kişiler. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler artık. Onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Yani havarilere.
0: Evet.
1: Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Evet, yani o ayrılanlar işte kılıç dediğimiz durumu yaşayanlar. Yani kendi içinde burada kılıç dediğimizde yani çok keskin bir ayrım olacağını ifade ediyor.
0: O ailenin ortasına düşen o ayrılık fikri de büyük ihtimalle bu ruhsal çatışmayı, inançsal çatışmadan bahsediyor herhalde. Yani somut bir kılıç değil.
1: Evet.
0: Değil mi? Yanlış
1: tabii,
0: anlamadım.
1: Kesinlikle öyle. Tamam. Doğru anladınız ve zaten aslında cümle kendisini açıklıyor. Yani cümle açıklıyor ve biz bir sözcüğü anlamak istiyorsak cümleye bakmamız lazım. Cümleyi evet. anlamak istiyorsak paragrafa evet. bakmamız lazım.
0: Yani paragraf için tüm kitaba bakmak lazım.
1: Bütün, evet söylüyorum evet. bunu. Yani bunlara bakmadan yani sadece bir yere baktığımız zaman İsa Mesih'in evet. ne dediği anlaşılmıyor. Ki bunun aksi olsaydı eğer yani bunun aksi olsaydı İsa Mesih'in kılıç taşıyıp ordu kurması lazımdı. Ki o düşmanlarınızı sevin diye öğreti verdi. Yani
0: evet, bu konuda. Birazdan bu konuya gelecektim evet. zaten hocam.
1: Evet yani öyle bir öğreti verdi.
0: Evet Matta 5. bölüm 39. ayette diyor ki ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Ama Luka 22. bölüm 36. ayette o da onlara şimdi kesesi olan da torbası olan da yanına alsın dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın diye ifadesi var. Bu iki ifade birbirini dışlıyor mu yoksa farklı olaylar ve bağlamlarda mı söylenmiş?
1: Yani konuştuğu kesime evet. bakmamız lazım. Yani bugün bir seminer bir kişinin bir seminer verdiğini düşünelim. Yani İstanbul'da. Ve dinleyicileri olsun. Ve bu kişi aynı semineri Ankara'da versin. Farklı kişilerle konuşuyor. İzmir'de versin. Farklı kişilerle konuşuyor. evet. Yani İsa da vaaz veriyor, öğreti veriyor. Yani bunu o süre içerisinde sürekli olarak yapıyor. Buna bağlı olarak kullandığı örnekleri oradaki topluma faydalı olacak şekilde kullanması gerekiyor. Yani buna göre anlatması, anlatıyor daha doğrusu gerekiyor değil mi? Buna göre anlatıyor. Ve konuştuğu kesim o düşmanlarınızı sevin dediği yani komşunu seveceksin düşmandan nefret edeceksin dendiğini duydunuz dediği yer dağdaki vaazdan geliyor yani Matta 5. bölümde ki Matta 5. bölüm 1 ayetten 7. bölümün sonuna kadar dağdaki vaaz olarak geçer yani bir vaaz veriyor o zaman bu bölümü bu sözlerin anlamak için bu vaazı düşünmek o kitleyi düşünmek evet. gerekiyor. Bu önemli bir konu. Ve sonra işte Luka'daki bölümde de farklı bir kesime konuşuyor. Şimdi kesesi olan torbası olan da yanına alsın diyor. Aynen. Kılıcı olmayan abasını satıp kılıç alsın. Yani anlatmak istediği karşılaşacakları zorlukları ifade ediyor. Ama şu çok önemli yine bunu dedi ama elçiler ordu kurdu mu?
0: Evet.
1: Başka uluslarla savaştı mı? Eğer öyle olsaydı ki ilk 300 yıla baktığımız zaman yani Hristiyan kilise tarihinde ilk 300 yıla baktığımızda yani Konstantin Hristiyan olana ve devlet dini olana kadar daha doğrusu yani evlerde toplandılar, birlikte dua ettiler. Yani bir ordu falan yok, devlet yok zaten. Yani bir devletlik bir olay da yok. Bunlar sonradan ortaya çıkmış olan konular. Ama şimdi eğer havariler bir ordu kursaydı yani o zaman derdim ki ha,
0: gerçek bir kılıç var ortada.
1: Evet böyle var. Ve bu program içinde de söyledim bir defa. Ne yaptılar? İman edenler kendilerini elçilerin öğretisine atadılar. İlk evet. yaptıkları şey buydu. Demek ki onların kutsal kitabın demek ki onlarda kutsal kitabın yetkisi vardı. Yani evet. Böyle bir şey yok. Yani söz var. Sözün gerçek olması için ispat olması lazım. Yani kılıç alıp da savaşla ilgili ilk 300 yıl içinde bir emare olması lazım.
0: Haklısınız hocam, evet. Peki madde 26. bölüm 52. ayet. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecekler. Bu ayete göre öğrencilerin kılıç taşıması nasıl açıklanır? Kılıcı taşımak serbest ama kullanmak yasak mıdır? Bu durum bir çelişki midir, yoksa buradaki kılıç yine biraz önceki bir inançsal ya da ruhsal bir çatışmayı mı ifade eder?
1: Yani buradaki kılıç bıçak olabilir. Yani kullanılan sözcüğün anlamı bu. Yani öncelikle bu. Ki o dönemde yani kişi bu kılıç ya da bıçağı taşıdığı zaman yani birisini öldürmek için de taşımıyordu. Yani çoğu zaman günlük ihtiyaçlarını görmek için de yanında bulunuyordu. Hem de yani bu söylediği zamana bakmamız gerekiyor. Bu söylediği zamana baktığımızda İsa Mesih daha göğe yükselmemişti. Yani ondan önce yaptığı bir konuşmada bunu söylüyor. Kılıcı olan kılıcını kullandı. Yine az önce söylediklerimle ilgili o bağlamda düşünürsek. Ama İsa ne yaptı? Kılıcını yerine koy dedi. Derdi ki kılıcını yerine koyma, öldür derdi. Yani bir buyruk vermesi lazım. Öyle bir buyruk göremiyoruz. Ve ayrıca İsa'nın hizmetine baktığımız zaman İsa Mesih'in silaha ihtiyacı mı vardı? Yani bir kılıca ihtiyacı mı vardı? Bir orduya ihtiyacı mı vardı? Çünkü kendisi Rab'di ve Rab ve kurtarıcı olarak her şeyin üzerinde egemen olan kişiydi. Ve kendisi isterse oradaki kişileri tamamen engelleyebilirdi. Bu onun için mümkün olan bir şey. Ama İsa neden bunu yapmıyor? Çünkü çarmıha gidecek ve aynı zamanda bu yolculukta, bu gidiş sürecinin içinde müdahale edilmesini de istemiyor. Kılıç ya da bıçakla müdahale edilmesini de istemiyor. Ama bunu unutmamalıyız. İsa Mesih herhangi bir silah kullanmadı. Herhangi bir silah kullanmakla da ilgili öğreti de vermedi.
0: Vermedi.
1: Tersine düşmanlarınızı sevin diye öğretti.
0: Evet. Peki ilk Hristiyan topluluklar anladığım kadarıyla o zaman şiddete karşı bir çizgide ilerliyorlar. Yanlış anlamadım değil mi? Yoksa yani bu şiddeti meşrulaştırabilecek kutsal kitapta herhangi bir ayet ya da bir bilgi yok.
1: Yok, kutsal kitapta da yok. Tarihte de yani benim bildiğim kadarıyla yani devlet dini olana kadar, devlet olana kadar yani Hristiyanların ordu kurup savaştıklarıyla ilgili bir şey göremiyorum. Yani sistemli olarak belki münferit denilen kişisel tabii durumlar olabilir ama bir ordu ya da bir devlet kurma girişimi olmamış Konstantin iman edene kadar ki zaten bu konuda şehit olan Petrus şunları yazıyor, işte o kılıcı çeken, bıçağı çeken de şeydi, kesen Petrus'tu. Ne yazdı ilerleyen zamanda? İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun. Yani bu sadece kral değil, onun görevlendirdiği kişilere de bağımlı olun. Çünkü Tanrı'nın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın, herkese saygı gösterin, imanlı kardeşlerinizi sevin, Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Yani bunu söyleyen bir kişi neden şiddet ya da işte ordu yoluyla bir yayılmacılık sergilemek istesin? Ki Elçi Pavlus da 1. Timoteus'ta şunu diyor. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Evet, biz bugün böyle yapmalıyız. Çünkü neden? Yine Pavlus diyor ki böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Yani bugün bizim yapmamız gereken nedir? Bütün insanların gerçeğin bilincine erişmesi için onlar için dua etmeliyiz. Ama aynı zamanda müjdeyi paylaşmalıyız. Müjdeyi de paylaşmalıyız. Yani İncil'de İsa Mesih'in müjdesini anlatmalıyız. İsa Mesih günahın yargısını kaldırmak için geldi. Ve kendisinin de söylediği gibi diriliş ve yaşam Benim dedi. Yani o zaman bizim anlatacağımız konu budur. Yani vereceğimiz müjde budur ki bunu yapmak için de silaha gerek yok. Bütün herkes iman ettiğinde kendisi yürekten iman ediyor. Yani kafası kesilerek iman etmiyor.
0: Yani. Evet, teşekkürler hocam. Evet. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz güzel, yoğun ve dikkat çekici sorularla ilerliyor. Çok da bilgiler alıyoruz ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
0: En yeni ilahiler, en sevdiğiniz ilahiler, hepsi ve daha fazlası

Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitapta kılıç ifadesiyle ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele almıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diğer sorulara geçiyoruz. Roma işgali altındaki bir coğrafyada kılıç söylemi politik bir mesaj mıydı yoksa tamamen sembolik metaforik bir dil miydi hocam?
1: Yani metafor dediğimiz, yani sözcüğü açıklarsak işte bir kavram ya da durumu ona benzeyen farklı bir nesne ya da konu üzerine açıklamak oluyor. Yani anlamı bu. Ve buradaki kılıç söylemine baktığımız zaman mecaz olduğunu söyleyebiliriz. Bunu anlamak için şunu da iyi bilmek gerekiyor. İsa Mesih'in öğretiş ve yöntemlerini iyi bilmek gerekiyor. Yani İsa Mesih konuştuğu zaman öğretmen İsa olarak konuştu, bilge İsa olarak konuştu, peygamber İsa olarak konuştu ve aynı zamanda farklı yöntemler kullandı. Söz sanatı kullandı, abartıyı kullandı.
0: Tabii.
1: Mübalağa dediğimiz şey, abartıyı kullandı. Söz oyunu yaptı. İşte mecaz kullandı, özdeyiş kullandı, bilmece kullandı, paradoks kullandı. Yani ironi kullandı, alegori kullandı. Yani hep bunları İsa anlatırken kullanıyor. İşte biz bunlara anlamak için, yani bu özellikle kılıç konusuna döndüğümüzde bunu anlamak için bunu hangi amaçla kullandı? Yani bunda abartı var mı yok mu?
0: Evet.
1: Nedir? Az önce işte okuduk annesiyle
0: kızının arasında.
1: Kızının arasında.
0: Evet.
1: Bir ayrım olacağını söylüyor. Yani orada olayı biraz fazla büyüterek, abartarak biraz anlatıyor. Bazen çelişkileri kullanıyor. Çelişki de var onun söylediğinde. Benzetmeleri kullanıyor ki İsa Mesih'in öğretiş yöntemlerinde benzetmelerin her
0: çok
1: birinin evet
0: var.
1: Özel bir yeri ve önemi var. Yani o zaman biz bu durumda kılıç sözcüğünün mecazi mi olduğuna bakmamız lazım. Ya da bazen alegori dediğimiz, yani bir konunun işte farklı bir şekilde dile getirilmesi olarak da geçiyor. Yani öyle durumlar var. Ve biz bunları iyi anlamalıyız. Bunu da anlamak için metne bakmamız gerekiyor. Yani metni okumalıyız. Metninden kendisi ortaya çıkıyor zaten. O şekilde anlıyorum. Hatta az önce söyledim. A fortiori diye bir kelime var. Yani daha güçlü anlam, yani daha güçlü olandan, bazen bir konuyu anlatmak için daha güçlü bir örnek veriyor. Yani ve kişinin bunu anlamasını sağlıyor. Yani nasıl? Eğer bir kişi arabayla bir şehre bir saatte gidemeyeceği kanıtlanmışsa aynı mesafeyi bir saatte gidemez.
0: Tabii.
1: Yani, yani bunların İsa'nın anlattığı örneklerde bunlar da var. Yani ona yapamıyorsa o da var. Yani işte deveyi süzer ayırırsınız ama sineği yutarsınız diye neyi anlatmak istiyor? Yani iyi bakmamız gerekiyor onun söylediklerine.
0: Bu karşısındaki insanların durumlarına göre farklı öğretim teknikleri kullanılmış
1: evet
0: İsa
1: tarafından.
0: Evet,
1: mantıksal bir çıkarsama yapmalarını istiyor. Yani bunları söylediği zaman ki onu dinleyenler, yani onu dinleyenler anlıyordu ne demek istediğini. Ama biz anlayamıyoruz.
0: Evet.
1: Neden anlayamıyoruz? Çünkü zamana ve kültüre olan uzaklık var. Ve bir de metni işte sadece bir cümleyle anlamaya çalışıyoruz.
0: Nokta.
1: Buradan yola çıkıyoruz. Kutsal kitabın bütününe de bakmamız lazım. Öyle anlamamız gerekiyor.
0: Hocam devam ediyorum. Luka ve Matta İncillerinde aynı temanın farklı anlatılması neyi gösteriyor? Yani bu olaylarda da, yine kılıç konusunda da, yazarların teolojik ajandaları bu farklılıkları açıklayabiliyor mu acaba?
1: Yani tabii ki açıklayabiliyor diye düşünüyorum. Yani bu İsa Mesih'in söylediği sözler, yani gerçektir ve gerçek olduğu için de kayda geçirildi. Ve bu yazarlar, yani farklı olan yerlerde konuşmaları, hatta bazen aynı yerde olan konuşmayı kendi amacına uygun olarak alıp bize aktardılar. Yani az önce kullandığım örneğe dönecek olursam, diyelim bir seminer veriyorum. İstanbul'da konuşuyorum, Ankara'da konuşuyorum, İzmir'de konuşuyorum.
0: Evet.
1: Yani ve ben böyle bir seminer yaptığım zaman genellikle her seminer birbirine benzemiyor. Yani metin aynı olabilir.
0: Evet.
1: Metin aynı olabilir de kullandığım örnekler değişiyor.
0: Yani kelimeleriniz bile değişir.
1: Kelimeler bile değişiyor. Yani bunlar farklı oluyor. Yani bunda anormal bir durum görmüyorum. Ve Matta'nın son bölümünde İsa Mesih ne diyor? İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi.

0: Yani mutlaka. Hristiyanlar şehit ediliyor. Yani hı hı. tarih boyunca olmuş, Türkiye'de de olmuş. Bunun yakın tarihte örnekleri de var. Ve bu konuda çok düşündüm. Yani bu kişiler savaşmadı, kimseyi öldürmedi, silah da taşımadı.
1: Kimseye bir zarar da vermedi.
0: Kimseye de zarar vermedi. Sadece inandıkları, müjdeyi açıkladıkları için bu insanlar şehit oldular. Ama neden diye soruyorum. Yani bizimden, benden daha günahkar değil ya da bir başkasından daha günahkar değil. Yani onlar İsa Mesih'e iman etti, günahları bağışlandı ama yine de bu dünyadaki bizler gibi olan insanlardı. Ve sonunda fark ettiğim konulardan birisi şu oldu. Hı. Aslında biz ölürken kazanıyoruz. Neden? Çünkü sonsuz yaşama inanıyoruz. Ve anladığım kadarıyla Tanrı da bize böyle bakıyor. Aslında ölüm bizim için bir son değil. İsa Mesih'te yeni bir başlangıç oluyor. Evet. Yeni bir hayat oluyor. Yani nasıl bir bebek dünyaya geldiğinde ilk andan itibaren yeni bir yere gelmişse, evet. biz de vefat ettiğimizde onun yanına gidiyoruz. O zaman bunu kılıçla yapmanın bir anlamı yok. Yani biz İsa Mesih'in vaadine güveniyorsak, buna iman ediyorsak, yani bugün normal yollardan da ölsek, kılıçla da ölsek, şehit de edilsek, sonuçta İsa Mesih bizimle birlikte ve sonsuz yaşam veriyor. Bize evet. göksel bedenlere kavuşturacak. Göksel bedenlerle artık ölüm olmayacak, kılıç da işlemeyecek. Yani evet. Silah da işlemeyecek. Bunu biliyoruz ve biz buna iman ediyoruz. İsa'nın öğretisi budur.
1: Evet hocam, teşekkür ederim. Evet, şimdi şöyle bir soru sorayım o zaman. Hazreti İsa'nın öğretisi temelde barışçıldı da yanlış mı anlaşıldı? Yoksa bu öğreti bilinçli bir şekilde belki yayılması için, ilerlemesi için, o suya atılan taştaki dalgaların büyümesi için bir barış çatışma gerilimi mi barındırdı?
0: Ya İsa Mesih'in öğretisi başından itibaren barışçıldır. Yani bunu kendisi de söylüyor. Dağdaki vaaz, bugün alıntı yaptık, bu düşmanları sevmek, işte yanağa tokat atmakla ilgili olan bölümler de oradan geliyor. Yani bu dağdaki vaazın bütününe baktığımızda İsa Mesih neyi öğretti orada olanlara? Yani gerçek mutluluktan söz etti ve onlara dedi ki, ne mutlu barış sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı'nın oğulları denecek. Ve sonra tuz ve ışık olmaktan söz etti. Yani yeryüzünün tuzu sizsiniz. Yani koruyacak olan, bu evet. Çürümüşlüğü, yozmalaşmışlığı koruyacak olan, yani işi ortadan kaldıracak, değerleri koruyacak olan sizsiniz dedi. Dünyanın ışığı sizsiniz dedi. Yani bu şekilde yaşamayı söyledi. İşte öfke ve cinayet hakkında konuştu. Ve ant içmek hakkında konuştu. Göze göz, dişe diş hakkında konuştu. Ve düşmanlarınızı sevin diye de bunu öğretti.
1: Evet.
0: Ve İsa sadece öğretmedi. Elçi Pavlus'a da baktığımızda o da düşmanları sevmekle ilgili öğretiyor. Ki benim iman tanıklığımda şu çok önemlidir. Yani İsa Mesih'e iman ettiğimde 3 tane önemli konu vardı İncil'i okuduğumda. Bir tanesi Tanrı sevgidir diyor. İkincisi, hı hı. İsa Mesih günahlarımın yargısını üstleniyor. Buna iman ediyorum. Üçüncüsü de düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve bu öğreti tarihte İsa gibi evet. veren yok. Yani çok kişi şunu karıştırıyor. İşte diyelim esire bir bardak su vermiş olsam iyilik yapmış olurum. Bu farklı evet. bir şey. Esirden nefret edebilirsiniz. Düşmanınız olabilir ama insan düşmanına nefret ederek bir bardak su verebilir. İsa diyor ki, düşmanlarınızı sevin dediği zaman ona insan olarak davranın.
1: Değer verin.
0: İnsani değerlerini onun koruyun. Yani bunu bu şekilde yapın diye anlatıyor.
1: Şey diyebilir miyiz peki hocam? Hazreti İsa tüm insanlığın kurtuluşu için gönderildiğinden onun adına ya da onun gözünde, onun inancında bir düşman yok zaten.
0: Yani evet, ama işte İsa'nın gözünde yok. Ama dünya ona düşman olacağını kendisi söylüyor. Hatta şunu da söylüyor o Matta bölümünde. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Yani bu soruyu evet. soruyor İsa. Yani sadece ya da sadece kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Yani beni tanıyan, inanan ya da sadece kilisedekilere selam veriyorsam ne yapmış olurum? Putperestler de öyle yapmıyor mu diyor. Bu nedenle göksel babanızı yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Yani biz İsa Mesih'te yetkinleşmemiz lazım ki bunun için de bizlerin kılıca ihtiyacı yok. Ve Pavlus'un sözleriyle de tamamlamak istiyorum aynı zamanda. Neden? Çünkü sadece İsa'ya dayalı bir öğreti yok. Devam eden elçiler de bunu söyledi, pekiştirdi, evet. ilahiyat olarak açıkladı.

0: Ve şöyle yazıyor Paulus: sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: Rab diyor ki öç benimdir, ben karşılığını vereceğim. Neyi anlatıyor? Yani öç almayın, Tanrı'nın gazabına bırakın. Eğer biz inanıyorsak adil bir yargı olacağına, kötülük yapan herkes o kötülüğü, yaptığı kötülüğün tam karşılığını alacak.
1: Evet.
0: Ama ben onun yargıcı olmamalıyım. Ve devam ediyor: düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. İncil yazarlarının hepsi aynı şeyi söylüyor. Evet. Kötülüğe yenilme, kötülüğü kılıçla yen demiyor. Yani bunu net olarak söyleyebilirim.
1: O zaman şunu anlıyorum, toparlamak gerekirse, İsa'nın sözlerindeki kılıç ifadesi gerçek fiziksel bir şiddetten bahsetmiyordu zaten, değil mi hocam?
0: Evet. Yani zaten bizim yani inancımız göksel yerlerde nihai sonuca ulaşıyor.
1: Evet.
0: Yani yeryüzünde yaşıyoruz ve bu kılıç dediğimiz konuyu da Tanrı ortaya çıkarmadı. İnsanların kendileri çıkardı aslında.
1: Evet.
0: Ve eğer Tanrı'ya bağlı olsaydılar kılıç da olmayacaktı, savaşlar da olmayacaktı. Ama bu insanın kendi kendini yönetmesinden kaynaklanan bir durumdur.
1: Rabbi dinlemekten çok. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Güvenilir Söz programının sonuna geldik. Bugünkü bölümümüzde İsa Mesih'in kılıç mı getirdiğini yoksa barış için mi geldiği sorusunu birlikte yanıt aradık ve kutsal kitapta geçen kılıç ifadeleriyle ilgili aslında çelişki gibi görünen ama derin olarak bakıldığında, bütünsel bakıldığında gerçekten de böyle olmadığını anladığımız konumuzu konuştuk. Gördük ki bir söz bağlamından koparıldığında daha sert görünebilir, değil mi hocam?
0: Evet, tabii, kesinlikle. Ve yine birkaç şey daha eklemek istiyorum. Aslında önemli bir konu ve Hristiyanları savaşan kişiler olarak biliyorlar ama İncil'de böyle bir gerçek yok yani. Ve İsa zaten kılıcını çeken ya da bıçağını çeken öğrencisine kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.
1: Evet.
0: Yani bunu çok net bir şekilde söylüyor. Yani şimdi bu kılıçla ilgili işte gerçek olmayan, gerçeğe uzak değerlendirmeleri yapanlar, kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek ayetini de düşünmesi lazım. Yani okuması lazım. Bunu da değerlendirmesi lazım. Vahiy bölümünde nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerlerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanı yatsımadın diye devam ediyor. Ve sonra diyor ki, en sonunda, uzatmayayım, yoksa yanına tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım.
1: Ağzımdaki kılıçla.
0: Ağzımdaki kılıçla. Ya
1: evet.
0: Elimdeki kılıçla demiyor. Yani
1: evet.
0: Bu nedenle bu kılıca yüklenen anlam, yani İsa Mesih'in öğretisinde, İncil bölümlerinde daha çok yani mecazi bir anlamı var.
1: Ölümlülükten kurtarmak, kurtuluş erdirmek, günahkar ruhumuzu arındırmak. Bu bir kılıç aslında, yani düşündüğünüzde yaptığı iş.
0: Tabii yani İsa'ya ait olup olmamak anlamında düşünürsek vazgeçmemiz gerekiyor.
1: Evet, kılıç gibi ortadan ikiye bölünebilecek bir hayattan bahsediyoruz çünkü. Günahkar bir hayattan temiz bir hayata.
0: Evet, ne dedi? Beni izlemek isteyen çarmığını yüklensin, öyle izlesin. Bu bir kılıç gibi düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Yani geçmiş hayatla İsa'yı izleyen hayat ikiye bölünüyor yani.
1: Evet. Teşekkür ederim hocam. Evet, zaten hani Rabbi İsa'ya baktığımızda da elinde kılıç taşımıyor. Kendini veren, kendini feda eden bir varlığı görüyoruz, bir insanı görüyoruz nihayetinde. Evet, Rabbi İsa insanları birbirini düşman etmeye değil, insanı Tanrısıyla barıştırmaya geldi. Sevgili pastörümüz İsmail Bey, bize bu yolculukta güzel bilgilendirmelerde bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip etmeyi lütfen unutmayın. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com'dan bizlere yazabilirsiniz. Bizlerle kalın. Gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
11: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Programımız içerisinde soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da aslında Hristiyanlığın gelişiminden, aslında oradaki nasıl büyüdüğünden bahsedeceğiz. Bu anlamda öncelikli olarak İsa Mesih'in Yahudi halkından olduğunu biliyoruz Behnam Bey. İsa Mesih doğmadan önce Yahudi halkının durumu neydi? Anadolu'da nerelerde yaşarlardı? Bu soruyla başlamak istiyorum aslında ben.
1: Evet, ilginç bir soru. Tabii İsa Mesih aslında Samiriye'de doğdu. Yahudi kökenlidir. Hı hı. Yahudiler bir Mesih diye bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ama neydi yaşıyorlardı? Onların aslında Tanrı Musa vasıtasıyla onları çıkardı ve vaat edilen Kenan toprakları, yani İsrail'in topraklarıydı. Hı hı. Fakat İsa Mesih'ten önce 586 yılında Yahudiler Tanrı'yı bırakarak bulundukları çevredeki halkların geleneklerine, adetlerine uydular. Onların ilahlarına tapındılar. Onlardan kız alıp verdiler ve tamamen Rab'i bırakmışlardı. Hı hı. Rab da onları cezalandırarak Asurluların, Nebukadnesar'ın, Babillerin eline teslim etti ve krallarıyla birçoğunu sürgüne götürdü. Ninova'ya sürgün ve orada 70 yıl kaldılar. Bu 70 yıl içinde tamamen Tevrat'ı, tamamen Tanrı'yı unutmuşlardı. Hı hı. Ve o bölgenin Asurluların kültürüne göre yaptılar. Kendilerine ev yaptılar, kalıcı yerler yaptılar. Kızlarını Asurlulara verdiler. Asurlular da kızlarından aldılar ve karıştılar halk. Hı hı. Ama Tanrı'yı arayan daima insanlar vardır. Evet. Tek tük insanlar vardı. Geceleyin kalkarlardı kimse görmesin diye. Yeruşalim'e doğru yüzlerini çeviriyorlardı. Ve Tanrı'ya tapınıyorlardı. Özlem içindeydi ya. Hı-hı. Aslında o özlem içindeydi. Bu özlem bir mezmurda bir ayet okuyacağım. Çok güzel bir özlemdi. Ben her okuduğumda ben de duygulanıyorum, doğrusu söyleyeyim size. Mezmur diyor ki Yeruşalim, Yeruşalim diyor. Eğer seni unutursam diyor. Dilim yapışsın diyor. Bak, o özlem içindelerdi. Hı hı. Ve hep Yeruşalim'i, yani Yeruşalim derken Tanrı'nın tapınağının olduğu yer, Süleyman'ın yaptığı tapınak. Ve Rab daha önce onlara dedi ki benim görkemim burada olacaktır. Ve onlar hep o çevreye yaparlardı. Ve Tanrı bunların hatırı için, hı hı, o zaman Babil krallığını yok eden, yenen ve yene kullan Koreş, Medler. Bak, Tanrı tanımıyordu bu adam ama Rab onun yüreğine dokundu. Bu kalkıp bir ilan verdi. Okuyayım size, o ilanı da vereyim size. Bak, diyor ki ikinci tarihlerin sonundadır. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi Rab. Onun yüreğe dokundu. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiri duyurdu. Bütün halklar o bölgede ne diyor? Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinin kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı Rab onun olsun. Hı-hı. Harika bir şey değil mi? Ne güzel bir düşünce. Ve bu arada halkın arasında bir ikilem oldu. Kimisi gidelim, Rab'i sevenler, Tevrat'ı sevenler, evet, gidelim dedi. Ama öbürleri ise orada kendilerine evler yapmışlardı, bahçeler dikmişlerdi, kız alıvermişlerdi. İbranice unutmuşlardı, kültür unutmuşlardı. Kalalım dediler. Ve kaldılar öbürlere gittiler. Ve bu Ninova'da kalan bu insan, Yahudilerin bu kesimi, sonra Ninova'sın Dicle boyu verimli topraklara gittiler. Ta nereye? Zaten yakındı Türkiye o zaman. Cizre, İdil, Mardin, o bölgeye, yani Güneydoğu bölgesine de yerleştiler. O bölgeye gittiler. Ve onlardan sonra evlenip kaldılar, karıştılar. Ve Nuh'un zaten daha önce Nuh'un torunları ve çocukları da Anadolu'ya, Kızıldeniz'e, Karadeniz'e yerleşmeye gelmişlerdi.
0: Evet, anlıyoruz ki aslında birçok o zamanki Yahudi farklı bölgelere yerleşmiş ve aslında farklı kültürlerle bir araya karışmışlardı. Tabii ki İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımızda da kurtuluş müjdesini duyurmak için öncelikli olarak Yahudilerin bulundukları yerlere ve havralara gittiğini de görüyoruz. İncil'de bunu okuyoruz aslında. Bunun nedeni nedir peki Vehna Bey?
1: Yani doğal olarak Yahudilerin elinde bir Tevrat vardı. Eski antlaşma, eski ahit var. Tevrat dediğimiz zaman halkın arasında Tora, yasa demek, şeriat demektir. Ama Tevrat hem peygamberliklerden ve şiirsel Davud'un mezmurlarından oluşan ellerinde vardı. Havralarda bunu okuyorlardı. Öğrenciler de tabii bunlara gittiler ki bak sizin okuduğunuz kitapta Mesih gelecek diye. Ama Rab İsa onları şöyle yaptı. Ne dedi biliyorsunuz, göğe çıktıktan sonra onlara dedi ki, okuyayım size, Elçilerin İşleri'nde bir ayet var. Çok net açıklıyor. Birinci bölüm, Elçilerin İşleri birinci bölüm 8. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki İsa onlara şöyle dedi. Babanın kendi yetkisiyle belirtilmiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'deki ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Şimdi çok ilginç ki Rab İsa önce dedi ki önce kendi, Yeruşalim kendi evidir. Evet. Kendi oturdukları, komşularıdır. Önce onlara anlatacaksın müjdeyi. Sonra Yahudiye yakın bölgedir. Samiriye daha uzak ve en uzak ülkelere. Evet. Ve önce bunu yaptı, harekete geçti. Ve dediğim gibi ne diyor? Kutsal ruh alınca güç alacaksınız. Birinci programda dedim ki İsa Mesih haçtayken öğrenciler korkudan daldılar. Ama mezarın boş olduğunu görünce, onlarla görüşünce cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar, işte bu adamlar geldiler. Sıradan insanlardı bunlar ama kutsal ruh onlarla olunca çekinmeden, korkmadan her yere daldılar. Daha doğrusu Batı Anadolu'ya daldılar. Müjdeyi açıkladılar. Çünkü müjdeyi açıklamak her bir Hristiyanın, her bir inanlının temel görevidir.
0: Evet. O zaman aslında baktığımız zaman İncil'e de Yeruşalim'den başlayarak yakın bölgeler ve diğer bölgelere gitmeleri gerekiyordu ve ona göre hareket ettiler aslında.
1: Doğru, adım adım adım gittiler.
0: Evet.
1: Çünkü anlamsızdır. Sen komşun, senin aynı apartmanda oturduğun komşun, aynı caddede oturduğun komşuya bu güzel haberi iletmeden ta Çin'e gitmen anlamsız değil midir?
0: Evet, doğru.
1: Öyledir. Onun için öyle yaptılar.
0: Evet. Peki İsa'dan sonra 32-33 yıllarında da Yeruşalim'deki kiliseye karşı bir baskı dönemi başladığını da görüyoruz. Bunun nedeni neydi? Nasıl başladı bu baskı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Bu bir olay şudur. Yahudiler gerçekten bak Tanrı'nın halkıydı, seçildiği halkıdır. Onlara doğrudur. Onlara kutsal kitabı verdi, her şey verdi. Ama halk gerçekten kutsal kitabı anlamıyordu. Gerçekten anlamıyordu. Bakın çok ilginç, çok ilginç. Size bir ayet okuyacağım. Luka'da bir ayet okuyacağım. Çünkü insan, Tanrı eğer yüreği aşmazsa insan gerçekten anlayamaz. Şimdi öğrenciler, biliyorsunuz Mesih İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı. Ama mezarın boş olduğunu gördüler. Onunla tanıştılar ve bir gün oradayken Rab şöyle okuyoruz. Luka 24. Bak diyor ki bundan sonra kutsal yazıları, yani İncil'i, Tevrat'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı ve onlara gidin dedi. Eğer insan bu kitabın, yani kitapta yazıldığı gibi değil, onun gerisindeki ruhu anlamadan kimse gidemez. Kesinlikle kimse gidemez. Ya ben hatırlıyorum, ben kişi olarak bir ilçede doğdum. Halkın çoğu etrafımda, çoğu farklı inançta insanlardı, farklı kökenli insanlardı. Ve çocukluğumdan beri her zaman bize kötülük bakar, her zaman kötü laflar söylerdi, gavur derlerdi. Ama anlamıyorduk, korkuyorduk. Ona bir şey diyemem. Ama ne zaman ben lise çağında İncil'i aldım, okudum, Rab zihnimi açtıysa, bu bana kötülük yapan insanlara yaklaştım, onları sevdim, onlarla ilişki kurdum. Çünkü bunlar da Tanrı'nın yarattığı insanlardır. Bunların da müjdeye, kurtuluşa ihtiyaçları vardır. Ve öğrenciler bu düşünceyle donandıkları için her yere daldılar. Bütün dünyanın dört bucağına daldılar.
0: Evet, aslında bu yazıların açılması için öğrencilere ya da başka insanlara kutsal ruha mı ihtiyacımız var?
1: Kesinlikle kutsal ruh olmadan bilgiyle olmuyor. Çok ne söyleyeyim size, çok ne söyleyeyim. Ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum, teoloji öğretmenlik yapıyorum. Teolojiler Hristiyanlığı böler, insan anlamıyor, teoloji der tarih gibi bu böyledi. Ama kutsal ruh insanın yüreğine dokundu mu, anlamını açıklıyor sana. Şimdi böyle baktığın zaman burada bir masa görüyorsun. Basit olarak bu tahtadan yapılmıştır diyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: Ama yüreği anladığın zaman bunun gerisindeki ağacı da göreceksin. Ağacı diken çiftçiyi de, onu yapan marangozu da göreceksin. Aynı şekilde Rab zihinleri açınca çok farklıdır. O zaman ne olur? Hiç kimseden nefret etmiyorsun. Tanrı'nın yarattığı güzel insandır diyorsun ve imkan varsa ona müjde iletiyorsun. Kabul ederse kurtulacaksın. Etmiyorsa da onun sorunudur.
0: Tabii ki merak eden vardır bu noktada. Kutsal ruhu nasıl alabiliriz Behnam Bey?
1: Kutsal ruh her şeyden önce insan iman etmelidir. Yeniden doğmalıdır. İsa Mesih diyor ki yeniden doğmadıkça göklerin kralına giremez diyor. İlginç bu soruyu geceleyin Rab İsa'ya gelen büyük Yahudi din adamı halktan korktuğu için İsa'ya İsa'nın gerçekten Tanrı'nın gönderdiğine inanıyor ama korktuğu halktan geceleyin görülmemek için İsa'ya gidiyor. Ve diyor efendi, İsa'yı övüyor. İsa dedi ki ona, Rab İsa, bu da Yuhanna 3'te değişiyor. Diyor ki yeniden doğmalısın. Yeniden doğmadıkça göklerin kralını giremez. Yeniden doğmak yepyeni bir ruha sahip olmak, yepyeni bir zihne sahip olmaktır. O zaman insanlar bu ruhu alınca o kutsal ruh gelecek ve okuduğun zaman, yalnız bu yazılan kağıttadır. Bir şey mühim değil ki, kağıttadır ama gerisindeki ruhu anlayacaksın. Olay budur, Hristiyanlar budur.
0: Evet.
1: Ve bu ruhu alan bir insan hiç çekinmeden her yere anlatır. En zor dönemde de anlatır.
0: Evet, aslında görüyoruz ki sıradan insanlar olan öğrenciler kutsal ruhla birlikte cesaretle dolup sözü duyurmaya başladılar. Aslında zulüm görmelerinin nedeni de bu muydu? Yani sözü duyurmaları mıydı?
1: Hayır, yani Yahudilerden zulüm, komşulardan zulüm görüyor. Çünkü aynı düşüncede değillerdi. Yıllardır Yahudilerin bulundukları ve kutsal kitabı sahip oldukları, onlar diyor ki bu siz yanlışsınız. Rab İsa da bu Yahudiler ne dedi? Dedi ki hayatınızın kitaplarda olduğunu biliyorsunuz. Yani onlar kutsal kitabı çok, eğer İsrail'e giderseniz kutsal kitabın böyle başlarına koyuyorlar falan. Çok severlerdi. Diyor ki hayatınızın bu kitapta olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kitaplar benim hakkımda tanıklık ediyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorlar. Ve bunlar farklı. Onlar Mesih'i bekliyorlardı ama gözleri kararmıştı. Kiliseye zarar verdi. Öğrenciler döneminde 2000 yıl önce zulüm görüyorlardı. Şimdi de birçok ülkede zulüm görüyor.
0: O dönemde de şehit edilenler vardı herhalde.
1: Hristiyan tarihi, kilise tarihi şehitlerle doludur. Ve Tertullian 195'te diyor ki şehitlerin dökülen kanı o ülke için bereket oldu. Kesinlikle. İsa Mesih'in şehitlerin kanı hep öyle oldu ve bereket oldu. Dünyada en çok şehit veren yine kilisedir. Gidin bütün dünya tarihe bakın. Son 200 yılda milyonlarca insan öldü. Afrika'da, şurada, burada. Ama kilise yine devam ediyor. Çünkü kilise bir mezhep üzerine kurulmamıştır. Bir vizyon ile kurulmuştur. Ve İsa Mesih'in kaya olan İsa Mesih'in öğretileri üzerine kurulmuştur. Ve yıkamaz. Tarih boyunca, yani 2000 yıl önce birçok kral, birçok padişah kiliseyi böyle bir canavar gibi yutmak istedi. Ama yutamadı. Çünkü kilisenin temeli İsa Mesih'tir, sarsılamaz. Ve Rab İsa dedi ki cehennemin kapıları yenmeyecektir kiliseyi. Haleluya.
0: Evet.
1: Budur. İmanımız budur.
0: Evet, dediğiniz gibi insan gücüyle aslında ilerleyen bir durum değil. Tanrı'nın yardımıyla aslında bu müjde duyuruluyor ve bu kurtuluş müjdesi yayılıyor. Birçok soru var aslında ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İlk bölümümüzde aslında Yahudi halkının durumundan bahsettik. Anadolu'da nerelerde yaşadığından bahsettik. Ve aslında İsa Mesih öğrencilerinin öncelikli olarak Havralara ve Yahudilere gidip bu müjdeyi verdiğinden de bahsettik. Bir baskı döneminin olduğundan, birçok şehit verildiğinden konuştuk. Tabii ki bu durumun İsa Mesih'i öğrencilerinin birçok farklı yerlere yayılmasına da neden olduğu üzerinde durduk. Şu soruyla devam etmek istiyorum Behnam Bey. O dönemde farklı bölgelerde kiliseler oluşmaya başlıyor aslında. Çünkü öğrenciler dağılıyor baskı sonucu ve farklı yerlerde müjde duyuruluyor ve kiliseler kurulmaya başlıyor. Aslında daha açıklayıcı olması açısından öncelikli olarak kilise nedir? Bunu konuşabiliriz. Kilisenin doğuşu nasıl başladı? Daha sonra bunu da anlatabilirseniz sevinirim.
1: Tabii her şeyden önce kilise bir bina olmadığını çok net söyleyeyim size. Hı hı. Ama Hristiyanların toplandığı yere de kilise diyorlar. Asıl kilise eklesia, Grekçe'de eklesia, yani halk demek, topluluk demek. Hı hı. Yani dışarıdan dünyadan içeriye Tanrı'nın egemiliği çağrılmış halktır, topluluktur. Hı hı. Rab diyor ki halkımı Mısır'dan çağırdım. Nasıl ki İsrailoğulları Mısır'da kölelik evindeyken onları çağırdı ve özgür bir toprağa verdiği. Aslında Mısır dünyayı temsil ediyor. Kilise de dünyadan çağrılmışlardır. Hı hı. Ve İsa Mesih'e iman eden halktır kilise. Ve o dönemde de az önce söylediğim gibi bina değildir. Bina yoktu zaten. Asıl büyük binalar şeyden sonra, Rönesans döneminden sonra oluştu falan şu bu. Büyük, hı hı, görkemli binalar. Oysa nerede 2-3 kişi varsa Rab oradadır ve o kilisede halktır kilise. Birçok yerde dağılmış. Anadolu'nun birçok yerlerinde vardı bu dönemde. Çünkü biraz sonra okuyacağız ki Paulus birçok yerlere gitti. Oradan da batıya, Yunanistan'a gitti.
0: Evet. Dediğiniz gibi kilise insan topluluğu aslında ve onlar yayıldıkları, ulaştıkları yerlerde toplanıp aslında bu hem sözü duyurup hem de o kiliseyi oluşturuyorlardı zaten.
1: Doğru. Türkçe'de de bir cemaat diyorlar. Cemaat topluluktur. Hı hı. Yani İsa Mesih'in cemaati diyebilirsin ama cemaat Arapça bir kelimedir. Hı hı. Topluluk diyoruz en güzeli, halk. Eklesia zaten Grekçe bir kelimedir. Halk topluluk demektir.
0: Evet. Tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında Pavlus'un önemli bir yeri de var. Kimdir bu Pavlus? Bunu konuşalım.
1: Çok ilginç aslında. Pavlus güzel bir insandı. Hı hı. Asıl Pavlus yine Anadolu'ludur. Tarsusluydu. Kendisi Roma vatandaşı ama Yahudiydi. Ve Yahudi kurallarına sıkı sıkı bağlı bir kişidir. Yeruşalim'de dönemin en büyük öğretmeninden ders alıyordu. Ve Tarsus'tayken duydu ki Hristiyanlık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Öğrenciler farklı şeyler anlatmaya başladı. İsa'yı, hı hı, anlatıyorlar. Ve Yahudi kurallarını da çiğniyorlar. Bunu duyunca önderlerden izin alarak Hristiyanları hapse attırmak, öldürmek için Yeruşalim'e gitti. Hatta ilk şehidimiz Stefanus öldürüldüğü, taşlandığında Paulus oradaydı. Öyle. Kimisi de, hı hı, kimisi tabii İncil diyor ki oradaydı. Bazıları yorumcu diyor ki o da taşlattı ama onu bilmiyoruz. Fakat oradaydı, hı hı, ve onun öldürülmesine izin verdi. Ve bir gün tekrar Şam'daki öğrencileri tutuklamak, dağıtmak, yok etmek için ekiple Yeruşalim'e gidiyor.
0: Evet, aslında çok eğitimli biri olduğunu da görüyoruz. Ama tabii ki çok ilginç bir durum da var ki İncil'de okuduğumuzda Pavlus önce İsa Mesih inananlarına zulmeden birisiyken, hı hı, daha sonra İsa Mesih'in kurtuluş haberini yaymak için yaşamını adamış, bu uğurda birçok zulüm görmüş birisine dönüşüyor. Bunun nedeni nedir? Çok ilginç bu çünkü.
1: Çok ilginç. Tabii çok ilginçtir. Eskiden az önce de söylediğimiz gibi öğrenciler Mesih haçtayken dağıldılar. Hı hı. Ama mezarın boş olduğunu Mesih'le tanıştıktan sonra değiştiler. Şimdi Paulus öğrencileri tutuklatmak, hapse attırmak için izin aldı ve Şam'a gidiyor. Ama, hı hı, yoldayken Rab'la karşılaştı. Aniden durdu. Hı hı. Ve bir ses, Paulus, kimsin sen? Dedi, bana zulmettin İsa'yım. Yani burada anlıyoruz ki bir Hristiyana zulmederse, baskı yaparsa Rab İsa'ya baskı yapmış olur. Hı hı. Ne yapayım efendim dedi. Rab dedi, ben seni uluslara öğretmen atadım. Wow. Uluslar dediğimiz Yahudi olmayan halk demektir. Hı hı. Yani Yunanlar demektir. Yani Anadolu'da yaşayan kişiler demektir. Seni atadım ama dedi önce Şam'a gideceksin. Hananya diye birisi var. O dua edecek, gözlerini açacak. Evet. Bakınız ilginç ki burada diyor ki gözlerinde pullar çıktı. O pullar İsa Mesih'in görkemini, yüceliğini, tanrılığını görmeyi engelliyordu. Ama pullar çıkınca Rab kimsin? Gidiyor ve Rab da aynı anda Hananya söylüyor. Paulus diye birisi gelecek, Saul diye birisi. Hananya kutu ya Rab dedi, bu adam duydum ki bizi öldürmeye geliyor.
0: Evet.
1: Dedi gelecek sana, sen onu dua et ve vaftiz et. Dua ediyor, vaftiz oluyor, canlanıyor, güçleniyor. Ve Rabbin bu sözünü uluslara anlatmaya başlıyor Paulus. Öyle bir adamdı Paulus.
0: Evet, tabii ki kilisenin batıya yayılması konusunda da Paulus'un müjdeleme yolculukları çok etkili oldu. Nerelere oldu bu yolculuk? Paulus tabii ki değiştikten sonra bakış açısı, Rab'le karşılaştıktan sonra.
1: Tabii Rab'le karşılaştıktan, değiştikten, vaftiz olduktan sonra önce Paulus Arabistan'a gitti. Ne için gitti orada? Orada Rab'tan öğrenmeye. Çünkü eğer direkt gitseydi öğrencilere, Petrus'a, Yakub'a. Petrus, Paulus kardeş, Rab böyle böyle yaptı. Yakup başka bir şey söyleyecekti. Yuhanna başka bir şey. Ama gitti Yeruşalim'de, Arabistan'a gitti. 3 yıl kaldı. Orada Rab'la doldu ve geldi. Hatta Galatya'da diyor ki, ben bu İncil'i insandan almadım. Kan ve etten almadım. Yani insan düşüncesi almadım. Direkt Tanrı'dan aldım diyor. Ve bu İncil dışında başka bir İncil vaat ederse lanetlensin diyor, değil mi? Geldi, önce öğrencilerle tanıştı. Yeruşalim'de Barnaba ile diğerlerle. Biraz kaldıktan sonra okuyoruz da kilisede toplandılar oranın kişiler ve bakın okuyayım burada birkaç ayet. Diyorlar ki İsa Mesih'in müjdesini iletmek için halk geldi, toplandı ve onu uğurlamaya başladı. Nereye uğurladılar onu? Önce Antakya'daydı. Şu anda Selefkiye dediğimiz Samanda yerinde gemiyle, Barnabas'la birlikte gemiyle açıldılar. Kıbrıs'a açıldılar. Ve Kıbrıs'ta orada kaldılar. Müjdelemeye başladılar. Kıbrıs'tan sonra hemen gemiyle Antakya'ya başladı. Ve Antakya'nın bütün çevresinde dolaştılar. İşte Kıbrıs'tan sonra Antakya. Antakya'dan sonra Pamfilya bölgesine gittiler. Pisidya Antakya yani Yalvaç yani Burdur, Isparta bölgesine yerleştiler. Oradan da Konya'ya gitti. Ve Konya'da çok müjdeleme yaptılar. Ve Konya'da gerçekten iman edenler ve İncil'e tepki verenler oldu, iman edenler oldu. Hatta orada da Tekra adında bir genç kız kardeşimiz vardı. Çok zengindi ve Paulus'la gitmeye, iman etmeye başladılar. Ailesi soylu olduğu için valiye şikayet ettiler. Vali onu hapse getirdi ama dinlemedi. Ona çok sıkıntılar verdi, dinlemedi. Hapse attılar, dinlemedi ve en son yaşamı boyunca İncil'de yaşadı ve İncil uğrunda kaldı. Paulus birinci geziyi yaptıktan sonra, müjdeleme gezisi yaptıktan sonra tekrar Antakya'ya gittiler. Ve Antakya'da kardeşleri toplayıp onlara rapor anlattı, dua ettiler. İkinci kez tekrar bir gezmeye başladılar. Tekrar işte Antakya'dan gittiler Konya'ya, Listra ve Galatya. Galatya dediğimiz o dönemde işte Ankara, Eskişehir... Ve Bolu bölgesinde kalan bir yerdi. Zaten Galatyalılar Avrupa'dan gelen, göç eden ve o bölgede yaşayan bir halktı. Var ya, onlara oraya gitti, müjdeleme yaptı. Misya'ya, Troas'a gitti. Troas, Çanakkale'de biliyorsun gitti. Evet. Ve oradan da dağıldılar. Batı'ya gittiler, Filipi kenti. Orada kaldılar ve orada kiliseye kurdular. Orada hapse girdiler. Ve hapiste de hep şükrederlerdi hapiste. Hep şükrederlerdi her şeye rağmen. Ve bir gün bir mucize oldu. Deprem oldu. Hapsin müdürü, cezaevi müdürü kendini öldürmek için Paulus dedi. Aman aman aman hayır yapma. Onlara dedi çıkın. Hayır dedi. yetkililere söyleyeceksiniz. Gelip onlar bizi açacaklar. Kapıyı açacaklar. Bana mucizeler yaptı. Oradan tekrar Selanik'e gitti. Ve bütün o bölgeye, yani Korintoslara kadar gitti. Ve ilk kez İncil Paulus sayesinde batıya gitti. Yani Türkiye'den batıya İncil gitti. Ve Paulus'un gerçekten bu kurduğu kiliseler, iman eden kişilere daha sonra mektuplar yazmaya başladı.
0: Evet, tabii ki birçok yere gittiğini görüyoruz ve yayılmasında aslında Hristiyanlığın çok etkili olduğunu da görüyoruz. Peki Paulus neden hiç doğuya gitmedi, devamlı olarak batıya gitti?
1: Paulus aslında eğitildiği ve bildiği Grekçe, biliyorsun Grekçe. Ve evet, bütün batı, yani Anadolu batısı Grek kültürüyle, Helenlik kültürüyle doluydu. Her yerde biliyorsun felsefenin kökeni de Yunanistan'daydı ve dedim ya, Yunanlılar her köşede biri oturur, insanlar gelip onları anlatırdı, felsefe anlatırdı. Ve Paulus, Rab dedi ya, seni uluslara öğretmen yapacak. Ulus, evet, biliyorsun iki halk vardır. Şeyde Efeslerde de okuyoruz, İsa Mesih'in haşa gerilmesiyle iki bedenden bir yaptı. Yani eskiden Tanrı'ya ait olmak olduklarını güvenerek, övünerek, biz halkı, biz Tanrı'ya ait olan halkız. Hı hı. Öbürlerine de ulusa goyim derlerdi, goyim derlerdi. Yunanlar da kendileri medeni olmakla övünürlerdi, kendileri uygardı ve kendilerine olmayan insana barbar derlerdi, biliyorsun. Hı hı. Ama Paulus bu hem barbarlara borçluydu, hem de Yunanlara borçluydu. Ve Paulus gittiği zaman, bakınız, Kutsal Kitabın eski ahidin, yani İsa'dan önce 3. yüzyılda çevrildi. Septuaginta, yani Septuaginta, Septuaginta. O zaman Tanrı tanımayan Antiochus dedi ki, dünyanın bütün kitapları çevireceğiz. Şimdi 70 kişi aldı İsrail'de, Kutsal Kitabı bilen. Onları Aleksandria yerine götürdü. Uğraştılar ve eski ahidi çevirdiler. Şimdi mükemmel bir çeviridir. Şimdi dünyada en çok okunan mükemmel bir çeviridir. Ve İsa Mesih'ten önce 3. yüzyılda yapıldı. Ve Kutsal Kitabın da değişmediğini gösteriyor orada. Hı hı. Ve Paulus gittiği zaman Anadolu'ya, Yunanlara İncil'i konuştuğu zaman onların anladığı dille konuşuyor. O kitaptan konuşuyor. Çok farklıdır, değil mi? Şimdi sen gidiyorsun bir köye, onların dili, atıyorum ki neyse ismini söylemeyeyim de, bir köye gidiyorsun, onların diliyle İncil'i anlattığın zaman farklıdır. Evet. Bilmediği dille anlasan farklıdır. Sen gidersen, hı hı, bir Anadolu köyünde Japonca anlatsan kim anlayacak?
0: Evet, doğru. O zaman dil aslında Grekçe bilmesi batıya doğru ilerlemesi konusunda
1: kesin
0: etkili oldu.
1: Kesin, o kültürü
0: oldu.
1: Biliyordu ve Rab da ona o dönemde. Ama Rab'in bir işi vardı. Doğuda da Rab boşa kalmadı. Doğuda da gönderecek ilişki. Ama, hı hı, Paulus hep batıya gitti.
0: Evet, birçok mektup yazdı aslında. Bu mektupları müjdeleme yolculukları sırasında mı yazdı?
1: Genellikle Paulus biliyorsun kendi işleri de, kendi işini yaptı. Para kazanmak için çadırcık yapıyordu. Boş zamanında kiliselere mektup yazıyordu ve bu mektupların çoğu da hapiste yazdı. Şimdi, hı hı, ne kadar güzel bir şey düşünce, hepimize büyük bir teşvik. Çünkü Filipi'de iman edenler vardır, değil mi? Korintos'ta, evet, iman edenler vardır. Efes'te iman edenler vardır. Selanik'te iman edenler vardır. Ve onları boş bırakmadı. Yine teşvik etmeye başladı. Ve bunları, mektupların çoğu, zaten dikkat edersek mektupların çoğu teşvik mektubudur. Ve her mektup da o kilisenin, o bulundukları şehrin kültürüne göre yazmış. Korintoslar çok acayip insanlardı. Korintoslar şu andaki İstanbul gibiydi. Çok uygar bir kentti. Farklı insanlar vardı ve günah da çoktu. Evet. Ama Paulus çok net, Kutsal Kitaba göre, İncil'e göre ters bir şey evet demedi, değil mi? Galatyalılara yazdı. Galatyalıların başka sorunu vardı. Hatta onlar diyor ki, ey akılsız Galatyalılar, ruhla başlamışken nasıl olur da şeriatla bitiriyorsunuz? Çünkü bunlar iman etmişlerdi, Yahudiydiler. Biraz zaman geçince, ha, Musa'yı da kabul edelim, sünneti de kabul edelim, karıştırdılar. Evet. Rab istiyor ki yeni kumaş yeni yama, eski kumaş eski yama. O kadar. Biz yeni kumaşa eski maya yapamayız.
0: Evet.
1: Mesih'in getirdiği doğruluk, güzellik, kutsallık mayasıdır. Biz ondan, hı, yememiz lazım. Onu özümsememiz lazımdır.
0: Evet, aslında program boyunca konuştuklarımızdan görüyoruz ki Hristiyanlık Anadolu topraklarında çok da kolay değil yayılması. Birçok zulüm görülmüş, birçok şehit verilmiş. Hatta Paulus da Hristiyanlara zulmeden birisiyken Rab'le karşılaştıktan sonra aslında değiştiğini, yaşamını Rab'be verdiğini ve bu uğurda çok acılar çektiğini de görüyoruz. Birçok mektup yazdığını da görüyoruz kiliselere. Evet, aslında Rab'le karşılaşma olunca herkes değişebiliyor ve her yürek değişebiliyor. Onu da görmüş olduk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Esen kalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
10: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
2: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
11: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaş.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
9: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
12: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da.